öğretildiğiniz şey o yanlış ilim olduğu için sizi haklı görürüz. Ama bir şeye çok ama çok üzülürüz. Hem sizi kurtaramayışımıza hem de sizin sebebinizle ey din adamları sizlerin sebebiyle cehenneme gidecek olan 60 milyondan fazla insana. Daha kim bilir kaç yıl anlayamayacaksınız Allah'ın hakikatlerini, incelemeyeceksiniz söylediklerimizi ve karşımızda olacaksınız. Şeytan size hep kullanacak. A benim sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Neden incelemiyorsunuz söylediklerimizi? Hı? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Bir anekdot. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu ve kuzuya süt vermeye başlıyor. Ve diyor ki, ey kuzucuk, neden kaçıyorsun diyor. Benim maksadım sadece sana süt vermekti. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak

Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya havuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınıyor.

yoktur. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan
bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf, İslam'ın, tasavvuf, Hanif dininin, tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf, mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1.
Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvıf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh
sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış.
Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış, ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse,
o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha, tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ
illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale.
ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune su'el hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve çerabbehum, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretmesi, emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından.
İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun dördüncü safa, 25. basamakta fizik vücudu, beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir.
bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz 5. safhası, daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala veçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salih makamının
dördüncü mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ucubi davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yâşidûn." Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَمِنُ اتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entum müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat
kademesine ulaştıracak kadar

Fevzi'l-Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak Hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rü'yetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar,
İslam'ın 7 safhasını

bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder,
ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi, dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki, bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız, ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayeti kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve
sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak, irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve İradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede
nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, yedi tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. Yedi safanın yedisi de hedeftir. Ve bu yedi safanın yedisini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak
o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse,
onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı,
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor.
12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer İç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder, bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa, bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar, dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerinin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır. Başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir. Mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha derin bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede 3. kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak, fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediği ne sevgili kardeşlerim? İnsanların ruhlarının
O insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Bir ermiş evliyada ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Evliyadan biri de ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın, kim olursanız olun, insanın insan iseniz hatta cin iseniz biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin, kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun
bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz.

tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Her ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer aşılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi sitretin müntahaya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, İnsan için Allah ile beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğa

An çocuğa, her doğan bebeğe, Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir kuvvetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese, ruhun ve için nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki İnsanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını
ifade eder. Böyle bir şey, nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra, mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşmanı olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşım edilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi yaşamış ve ruhunu Allah'a ulaştırmış ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Munis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimki ne mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, bu abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse, birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse, gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyi tahakkuk ettirmişse, o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ya yaşarsa? Yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah-u Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Boy abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağa alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadı, bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım.
gene göstermedi. Bir defa daha akılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa, layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa, ki mutlaka oluşur, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ına mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşid Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna,
onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır. O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek için. Sevgiyi, dostlukları tazelemek için, kalp kalbi olmanın, beraberliğinin verdiği mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, bizler sevgi etrafında birleşenleriz. Yeni ufukları sevgi üzerine kuracak olanlarız. Allah'ın dünya üzerindeki en çok sevdikleriyiz. Öyleyse Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu sevgi bağından devamlı çiçekler derlemek imkanını Allah Teala bize verdi. Başkaları, onlar yanlış yapabilirler. Onlar birbirine kin duyabilirler, nefret duyabilirler. Bize de kin duyabilirler, nefret duyabilirler, öfkelenebilirler. Ama biz onlara öfkelenemeyiz sevgili kardeşlerim. Biz onlara kin duyamayız. Biz onlara karşı nefret hissi besleyemeyiz. Buna Allah Teala bizim yapımızı müsait kılmıyor. Kimseden nefret etmiyoruz. Kimseye karşı kin duymuyoruz. İnsanlar bize çok fenalık etmişlerdir. Ama bu bizim ölçülerimize göre değil. Aslında bize her fenalık yapan bize büyük bir iyilik etmiştir. Bize derecat kazandırmıştır. Öbür taraftan onların yaptığı kötülükler, yanlışlıklar, bize karşı olan davranışlar bizi küçültmez. Allah'ın indinde daha büyütür yerimizi. Ama biz onlara aynı şekilde cevap vermeyiz. Hiçbir zaman Allah Teala bize kin müessesesini geliştirecek olan bir kalp yapısı vermedi. Hep sevdik, sevmeyi öğrendik. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar sadece sevdiklerimiz var. Sevgili kardeşlerim, şunu çok iyi bilmeliyiz. Yanlışlık yapan kişi Allah'a hesap vermek mecburiyetindedir. Yanlışlık yapan kişi derecat kaybedecektir. Yani başka bir ifadeyle onun hesabı Allah ile hatayı işlediği an kapanmıştır. O kişi A istikametinde bir hata işlemiştir. Karşılığında B kadar derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecelerle yaptığı fiil eşdeğerdir. Netice 0'a 0. Elde var 0. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi'nin yerine bırakacağı kişiyi seçmesi konusundaki talebelerine verdiği emri, hepiniz diyor çıkın, bütün mahkemeleri, karakolları, ne kadar kötülüğün hesabı görülen yer varsa, ne kadar kötülük varsa bütün onların bulunduğu yerlere gidin ve sonuçları bana gelin, ulaştırın. Talebeler bütün İstanbul'a dağılmışlar ve her köşesinde suç aramışlar,
Ve bulmuşlar da. Döndüklerinde Sümbül Efendi diyor ki, hadi anlatın bakalım neler gördünüz, intibalarınız nedir? Anlatıyorlar. Her tarafta haksızlıklar, zulüm, insanların birbirine yaptığı düşmanca davranışlar ve de bundan hüzün duyarak anlatıyorlar. Herkes anlatmış, bir kişi hiç sesini çıkarmıyor. Ona soruyor Sümbül Efendi, yavrum diyor, sen hep sustun. Sen o mahkemelere gitmedin mi? O karakollara gitmedin mi? O meyhanelere gitmedin mi? Görmedin mi neler olup bittiğini? İnsanların birbirine nasıl davrandığını? Gördüm diyor. Gördüm diyorsun ama yavrum diyor, hiçbir şey söylemedin. Söylemedim diyor, çünkü diyor, her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi diyor ki, ne demek istiyorsun diyor. Açıkla da kardeşlerin de duysun diyor. İşte ahiler o zaman dinliyorlar kardeşlerinden. Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü onlar suçu işledikleri anda kiramen katibin melekleri o suçun cezasını onlara yazıyorlardı. Onlar suçu işledikleri halde kendilerine karşı suç işlenen insanların da amel defterine zayıf rakamlar kaydediliyordu. Kötülüğü yapanlar derecat kaybediyor. Aynı miktardaki derecatı iyilik yapanlar kazanıyordu. Gördüm ki diyor her şey merkezindeydi. Kötülük vücuda geldiği anda Allah Teala derhal hesabı kapatıyor, sıfırlıyor. Fiile karşı derecat. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bu testi yaparken ortaya koyduğu şey postudur. Yani kendisi çok yaşlanmış, rahmetli olduğu zaman posta talebelerinden hangisi oturacak, hangisi şeyhinin görevini devralabilecek olgunlukta? Bu tespiti yapmak üzere göndermiş talebelerini. Ve sonra Sümbül Efendi'nin yerini bu zat alıyor. Merkez Efendi. Her şey merkezinde dediği için. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediklerine bakalım. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın, Allah'ın şerleri hayır eylemesi. Şer, derecat kaybettiren olaylar. Hayır, derecat kazandıran olaylar. Öyleyse, şer, bize yapılan kötülükler. Hayır, kazandığımız dereceler. Bize bir kötülük yapıldığı anda, bu bir şer olaydır. Bizim üzerimize tecelli etmiştir. Bize acı veren bir olayı yaşıyoruz. Ama arkasından, hemen arkasından bize o kötülüğü yapan kişi derecat kaybediyor. Biz de onun kaybettiği kadar derecatı kazanıyoruz. Hesaplar kapanıyor sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı derecat kaybı, bu kötülüğün yapıldığı kişiye de derecat geliri. Bu kişinin derecat kazanması. Yani kendisine karşı işlenen bir şerrin mükafatı olarak derecat kazanmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman hep bu güzellikleri görüyoruz. Allah her şeye kadirdir. Bütün çirkinlikleri yok eder, güzelliğe çevirir.
Burada üç grup insan oluşabilir. Bu üç grup insanın nasıl bir dizayn içinde olduğunu hep bir kısa anlatılır. Bu muhtevayı ifade etmek üzere. Bir genç tasavvufa girmek istemiş. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Mürşidi demiş ki yavrum demiş şimdi merdivenden aşağı in. Soldaki odaya gir. Soldaki odada şu anda Kur'an okumakta olan birisini göreceksin. Ensesine bir tokat at ve bekle. Delikanlı gereğini yapmış merdivenlerden inmiş. Soldaki odaya girmiş. Gerçekten kitap okumakta olan birisi var. Orada Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var. Çok da güzel okuyormuş. Ama bizimki tokatı patlatmış adamın ensesine. Şeyhim demiş bana emretti ben yaparım. O adam da yerinden kalkmış. O da bunun ensesine bir tane tokat patlatmış. Ondan sonra dönmüş. Kur'an-ı Kerim'ini okumaya devam etmiş. Bizimki beklemiş acaba şimdi ben ne yapayım? Ben ona bir tokat attım, o da bana tokat attı. Haklı adam tokatı atacak. Sonra demiş ki gideyim anlatayım durumu. Yukarı çıkmış. Efendim demiş attım tokatı. Sonra ne oldu yavrum demiş. O da demiş bana bir tokat attı. Güzel demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş merdivenin tam karşısındaki odaya gireceksin demiş. Orada da birisini bulacaksın. Onun da ensesine bir tane tokat atacaksın demiş. Delikanlı yeniden bir tokat yiyeceği düşüncesiyle mürşidim emretti demiş. Ben yeniden bir tokat değil, iki tokat yesem gene atacağım bu tokatı bu kişiye. Girmiş. Gene Kur'an-ı Kerim okumakta olan bu ikinci zatında ensesine bir tane tokat aşk etmiş. Kıpkırmızı olmuş adamın ense. O okumakta olan zat geriye doğru dönüp bakmış. Görmüş bizimkini. Sonra yukarıya bakmış. Gülümsemiş. Sonra da okumaya devam. Şimdi bizimki bekliyor tokat gelecek diye. Ama tokat gelmemiş. Beklemiş beklemiş tokat gelmemiş. Gelmeyince sessiz sedasız dönmüş geri. Anlatmış efendisine. Efendimiz demiş bu zaten ben bir tokat attım ama o demiş bana beni gördü. Bana baktı gördü. Tokadı benim attığımdan da emin. Ama demiş o kalkıp bana tokat atmadı. Tamam demiş yavrum. Bu ikinci odada her zaman bu olur. Şimdi demiş bir üçüncü odaya gideceksin. Bu sefer merdivenden inince sağ tarafında olan odaya gireceksin. Evvela soldakine girdin. Sonra merdivenin karşısındakine girdin. Şimdi de sağ taraftakine gireceksin. Tamam demiş delikanlı. Gitmiş. Yeni bir sürprizle karşılaşması mukadder. Ama çekilmeden gitmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim okumakta olan daha yaşlı beyaz sakallı birisine ona da bir tokat patlatmış. Aynı şiddette bir tokatı. Sonra da geriye çekilmiş. Ama bu seferki kişi kalkmış yerinden. Üstelik de ona doğru birkaç adım atmış. Bizimki de birkaç adım geriye çekilmiş tokat geliyor diye. O zat demiş ki evladım demiş. Enseme demiş bir tane tokat attım. Hay demiş Allah senden razı olsun. Bu tokatı attığın için demiş. Allah senden razı olsun. Ama demiş beni borçlu hale getirdin yavrum sen demiş. Enseme tokat attığın zaman mutlaka elin acımıştır. Öyleyse ben ensemle senin elini acıtan birisiyim. Evvela beni bağışlamanı istiyorum.
Ensem elini acıttığı için. Ama demiş burada bitmedi. Sen demiş bugün buraya geldin, bana bu tokatı attın ya demiş. Bir dost kazandın evladım demiş. Ne zaman bir problemin olursa bana gel. Ben senin problemini çözmen için sana mutlaka yardımcı olacağım. Efendimiz demiş beni bu iş için burada görevli kıldı. Sen demiş artık bir Allah dostunu dost edindin. Ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana geleceksin. Beraber çözüm arayacağız. Ben mutlaka devreye gireceğim. Çocuk yukarı çıkmış. Genç ve Efendi Hazretlerine anlatmış durumu. Demiş ki böyle böyle oldu ama demiş bu seferki demiş bana demiş çok garip davrandı. Hem demiş benden o özür diledi ben ona tokat attığım halde. Hem de demiş bana dedi ki sen artık bir dost kazandın. Hangi problemin olursa olsun bana gel. Beraberce çözüm arayacağız. Biz mutlaka inşallah çözümü buluruz. Mürşidi ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci kişi kısasa karşı birinci kişi kısas uyguladı. Senin yaptığın fiile o da fiille karşılık verdi. Sen ona tokat attın, derecat kaybettin. Oysa sen ona tokat attığın zaman senin kaybettiğin dereceyi kazanmıştı. Ama o henüz nefsine hakim olmayan bir evladımızdı. Daha aramıza katılalı çok olmadı, yeni katıldı aramıza. O da kalktı senin ensene bir tokat patlattı. Çünkü canı yanmıştı ve senden intikam almak istedi. Sen tokat attığın zaman sen ona tokat attın, derecat kaybettin. O senin attığın tokata muhatap olduğu için, canı yanan olduğu için o da derecat kazandı. Ama sana tekrar dönüp o da tokat attığı için o kazandığı derecat kadar derecatı kaybetti sana tokat atmakla. Öyleyse derecat açısından o derecat kaybetti. Buna karşılık tokat attı. Senin attığın tokata karşılık da derecat kazandı. Öyleyse kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit. Fiiller de eşit. Bir tokat yedi, bir tokat attı. İşte kısasın hükmü budur. Bir tokat atılır, karşılığında bir tokat yenir, fiiller eşittir. Tokat yiyen kişi derecat kazanır, tokat atan kişi derecat kaybeder. Başlangıçta tokatı yiyen derecat kazandı. Sonradan da tokatı yiyen ikinci kişi o derecatı kaybetti. Kişilere göre anlatalım. İçeri giren delikanlı tokat atıyor, derecat kaybediyor. İkinci kişi tokat atıyor, o da derecat kaybediyor. Ama birinci kişi tokat attığı zaman kitabı okuyan tokat yediği cihette derecat kazanıyor. Bu kişi karşı tarafa içeri giren delikanlıya tokat attığı zaman o zaman da içeri giren derecat kazanıyor, o kaybediyor. Öyleyse dereceler açısından bakıyoruz. İki tarafta derecat kazanmış. Ama iki tarafta aynı miktarda derecatı kaybetmiş. Tokat açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat yemiş, öteki de bir tokat yemiş. Aksiyon açısından bakıyoruz.
fiil açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat atmış, öteki de bir tokat atmış. Bütün standartlar eşit. İki taraf birbirine tokat atmış, derecat kazanmışlar ve kaybetmişler. Kaybedilen derecatla kazanılan derecat birbirine eşit. İki taraf da tokat atmış ve tokat yemiş. Her şey merkezinde. İkinci odaya gidiyoruz. İkinci odadaki kişi oturuyor. Tokatı yiyor ama hiç aldırmadan okumasına devam ediyor. Bizim delikanlı tokatı atmış ama bu sebeple derecat kaybetmiş. Diğer taraf o tokata sabırla tahammül etmiş. Kazandığı derecatı muhafaza etmiş. Karşılık vermediği, o da diğer tarafa tokat atmadığı için derecat kaybı yok. Taraflardan birinin fiili var, tokat atmak. Bu karşı tarafa bir zarar verdiği için bu fiilin karşılığı derecat kaybetmektir. Derecat kaybetmiş. Tokadı yiyen tarafa bakıyoruz. O sükunetle oturur okurken bir tokat yiyor. Buna karşılık derecat kazanıyor. Kalkıp cevap vermediği için kazandığı derecatla kalıyor. Fiillere bakıyoruz. Bir tokat atma olayı var. Karşılığında derecat kaybetme olayı var. Diğer tarafa bakıyoruz. Bir tokat yeme olayı, karşılığında da derecat kazanma olayı. Burada karşılaşan hususlar fiille kaybedilen veya kazanılan dereceler. Bir taraf derecat kaybederken ikinci taraf derecat kazanıyor. Öyleyse fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında eşitlik sağlanmış. Birincisinde fiillerle fiiller de eşitti. Kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından da eşitlik vardı. Burada fiile karşılık kazanılan ve kaybedilen derece var sadece. Bir fiil, birisi bir tokat atıyor, derecat kaybediyor, fiile karşı derecat kaybı. İkincisi bir tokat yiyor, o derecat kazanıyor. Dereceler açısından bakarsak biri kazanmış, biri kaybetmiş. Eşitlik yok. Çünkü bir taraf suçlu. Tokat açısından bakarsak bir taraf suçlu, tokat atan taraf, tokat yememiş o. Diğer taraf suçsuz, bu sebeple derecat kazanıyor. Tokat atan kişi, derecatı kaybeden kişi. Attığı tokada mukabil derecat kaybediyor. Amel defterinde sadece kaybedilen derece var. Tokatı yeğenin amel defterinde kazanılan derece var sadece. Öyleyse burada kısas uygulanmamış, fiile mukabele edilmemiş, derecat kazanılmış. Allah gene hesabı görmüş, eşitliği sağlamış. Neye karşılık neyle? Fiile karşılık derecat kazandırarak, fiile karşılık derecat kaybettirerek. Burada fiille derecat sistemi karşılaştırılıyor. Birincisinde hem fiiller karşılıklı eşit, hem de dereceler karşılıklı eşitti. İki taraf da birbirine tokat atmıştı. İki taraf da birbirinden tokat yemişti. İki taraf da hem derecat kazanmıştı hem derecat kaybetmişti. Burada taraflardan biri tokat atıyor, derecat kaybediyor, karşı taraf derecat kazanıyor. Fiilin sonucu bir tarafa derecat kazandırıyor, öbür tarafa derecat kaybettiriyor. Ve amel defterlerine baktığımız zaman tokatı atan derecat kaybetmiş, tokatı yiyen derecat kazanmış. Dereceler arasında eşitlik yok. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Aksiyon itibariyle, fiil itibariyle bakıyoruz. Taraflardan birisi tokatı atmış, birisi tokatı yemiş. Resmen bir saldırı var. Başkasına zarar veren bir fiil işlenmiş. Bu sebeple taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi kazanıyor. Üçüncüye
gelince üçüncü kişi delikanlı içeri girip de tokat attığı zaman o ona tokat atmıyor. Bizim delikanlı tokat attığı için derecat kaybetti. Diğeri de tokadı yedi, derecat kazandı. Orada birinciye göre olay bitti. Ama ikinci için bir başka kapı var. Dostluk elini uzattı. İşte bu kişi hayırlarda yarışanlardandır.

Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Herkes bunu başaramaz. Kötülüğe iyilikle mukabele eden kişi, nefsinin kalbindeki afetleri tamamen daimi zikre ulaşarak yok eden kişidir. Ona göre düşman yoktur. Sadece dostlar vardır. Kendisine kötülük eden de dosttur. Çünkü ona derecat kazandıran bir vasıtadır. Bir gazoz ağacı. Kendisine iyilik eden de dosttur. O, dostluğunu davranış biçimleriyle gösteriyor. Bu üçüncü kişinin farklılığı ne? Farklılığı kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi. Allah Teala onu o seviyeye ulaştırmış. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Sonra iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiş. Ve bu noktadan itibaren tesbihe geçmiş. Artık kendi iradesi daimi zikri gerçekleştirmiyor. Zikir değil yaptığı şey. Artık tesbih. Külli irade onun standartlarında bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse görüyoruz ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, hak şerleri hayır eyler, görelim nasıl eyler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bir sohbette bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği beraberce yaşadığımız için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ona sonsuz hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek aramızda hep sevgi yaşayacak sevgili kardeşlerim. Sadece seveceğiz, nefret etmeyeceğiz, düşman olmayacağız, kin tutmayacağız. Öyle değil mi? Hepinizden bir gün öyle olmanızı bekliyoruz. Zikrinizi arttırmaya çalışın. Biliyorsunuz ki zikir en büyük ibadettir. Hepinizi orada zirvede görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Karte.
1: Al-Fatiha, mea salawat, Allahumma salli ala Muhammad.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize En'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki En'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak

Dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır. Ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisine belki İncil gibi, onlara belki Tevrat gibi, ondan evvelki diğer peygamberlere indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak ne demek istiyoruz? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor, hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de, günün yarısından çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki ondan evvel Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, vecinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine çok seviyoruz ki. Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz. O kadar çok şükrediyoruz ki. Bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içeren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi aldık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim olan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de, sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikten namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Hazamatu adune İlkülle evvabin hafiz buyuruyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a, mehabın en büyüğü olarak olan Allah'a ulaştıranlar. Mehab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah'ı, Allah mehabların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül me'ab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak me'abın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona yatan onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde 7 ay diyelim buna ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül kitap 2. Kudret denizi 3. Akab-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6. Ve Sittet-i Münteha dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sittet-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gökyatında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şeyi kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. Ama bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan sizi o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan 2 kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de 2 bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki grubu da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin, hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: بركاته.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır? Çünkü etraflarındaki herkes onlar için bir hedeftir. O insanları hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu etmek onların temel görevidir. O zaman ufkunuz Allah'a kadar açılır. O zaman başkaları için yaşamaya başlayan bir insan olursunuz. Kendinizle meşgul olacak zaman bulamazsınız. Onun için en büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah-u Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah-u Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar, mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz Sadece Allah size onu iade eder. Ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutluluk verirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derecat kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derecat kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse, tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emmare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emmarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'ın Kur'an ile emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefsi emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse leemmaretin bissui. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar, fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levameti diyor Allah Teala. O levame nefse, hayır öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gökyüzüne ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var. Daha üstte daha üstte farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası İlham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi, zekaha diye orada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin emmare, levvame, mülkime mutmainne mülhime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da, fücuarı da ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu dördüncü gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl birikimi bu mutmainne noktasını ifade eder kişi doyuma ulaşmıştır. Bir %7 daha nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur.

Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci ila Rabbike, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücuda birden hitap, üç kademe. Nefsi mutmainne, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi tezkiye kademesidir. Fatır Suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ...33.000 ile 41.000 arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْحِه۪ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz.

değilsiniz. Hidayette değilsiniz. Hüsrandasınız. Amelleriniz boşa gider diyor.

Allah Teala amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün. Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydılar unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister.
mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye, yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için. Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler ve sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz, zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirsiniz her gün 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirsiniz. O zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daimi zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla toparlanması hali o kişinin %50'den daha fazla mutlu olmasını sağlayan bir müessesidir. Ve Allah Teala tarafından bu kişiye karşılıksız olarak verilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin bu istikametteki olayı tamamlanmıştır. O kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah ile olan ilişkilerinizde,

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikredersiniz. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu memelere dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir. Ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

0: Kağıt
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah-u Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanlara normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı, iradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de, yani düşünce platformunuzda da, dış aleminizde de, başka insanlarla ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliya nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku, saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirsiniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olduğunu garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların bin kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasretlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş?

attın tekliğini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir. Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları. On dört asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı, hayır, kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi, hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1., 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş, bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudunun Allah'a teslimini.
Neyi yok etmiş nefsin? Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerini ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş, hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız, değerli alimler yetiştirmişiz, halen de öyle durum, fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim, başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi
artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz, torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva, yedi tane aminu olmak, yedi safa takva, yedi safa aminu olmak, yedi safa hidayet, yedi safa felah. Yedi safa

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle 6 tanesinin aynı basamaklara, rıza kavramının ise bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezîne lâ yercûne likâinâ verâdu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Vellezî neştenebû tâgûte. Onlar şeytana tâgûte en yâbudühâ. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbû ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Ve kul oldular. Bana diyor Allah Teala, çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o size ap açık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor. Kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alavlaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında
hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. 10 tane ihsanla ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor, ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor, fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor, nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor, o da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde, amen olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe Allah'a gördüğünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَبْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak, affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah Teala takva sahibi olmayı farz kılmış. Amen olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor.
Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasını da gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor, beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor, beka makamı. 25. basamakta fizik vücut, nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince İnsanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz der, diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir.
Ve madem ki biz bu beş şartın hepsini gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen, Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan 6 safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte
Allah Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. Altıncı safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminut tekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah-u Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin Hakka Tukati'ye teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu müslimun. Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamının sahibi oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabi'in diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmemiş.
Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki, takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90, nefsin tesliminde %100, irşada ulaşıldığında iradenin tesliminde yine %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese, sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini

hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar. Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar. İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuz sizden ayrılmışsa ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adında ne varsa iblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara, bütün güzellikleri mahvetmiş. Ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere İslam'ın amaçları ve araçları, yani İslam'da amaçlar nedir, araçlar nedir konusunu anlatmak istiyorum. Özet, İslam'da amaç, ruhu ve çi, yani fizik vücudu, iki oldu. Üçüncüsü nefsi, dördüncüsü de iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam dört teslimden ibarettir. Ruhu bir, veçi fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu dört teslim yedi safhada vücut bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha, birinci teslim, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, ikinci teslim, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, üçüncü teslim. Ne oldu? Beş tane safa oldu. İrşada ulaşmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa, dördüncü

üçüncü teslim. İşte İslam'ın amaçları bunlar. Yedi tane safayı yaşamak ve teslimleri gerçekleştirmek. Peki araçlar ne? Bunları yaparken hangi araçları kullanacağız? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz, hacca gideceğiz ve bu bütün bu ibadetlerin hepsini terazinin bir kefesine koyun. Onların hepsinden daha önemli olan başka bir ibadet, zikir ve özellikle zikir yapacağız. Ve öyleyse bu muhtevada araçlar belli, ibadet çeşitleri. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Öyleyse vasıtayla hedefin ne olduğunu ayrı ayrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bir dünya olayında hedef tayin ettiniz. Bir yerden kalkıp bir yere ulaşacaksınız. O yerden uzak ayrılıp hedeflediğiniz yere ulaşmak için bir vasıta kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 500 kilometre ötede bir yere gideceksiniz. Mutlaka bir vasıta kullanacaksınız. Bir otomobil, tren, uçak, otobüs, her neyse. İşte bu sizi bulunduğunuz noktadan alıp hedefinize götürecek olan nesne hangisi ise bu otomobil, tren, otobüs veya uçaktan hangisi ise o bunların hepsi sizin için vasıtalardır. O vasıtayla hedefinize ulaşacaksınız. Öyleyse dikkat edin ki o hedefe ulaşmak için kullandığınız otomobil hedef değildir. O bir vasıtadır. Sizi hedefinize ulaştıracak olan bir vasıta. İşte tıpkı bunun gibi her şeyi yerli yerine yerleştirelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hedefler değildir bunlar. Bunlar ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Nasıl bir yerden hedefinize ulaşmak için kullandığınız bir vasıta varsa, otomobil gibi, tren gibi, bu dört tane teslimi gerçekleştirebilmek için, yedi tane safaya ulaşabilmek için vasıtalara ihtiyacınız var. Bu vasıtalar ibadetlerinizdir. Bunlardan en önemlisi ise zikirdir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmektir. Veya gene Allah'ın ismini Allah diye sessiz zikretmektir. Bir üçüncüsü, sizi asıl hedefinize, daimi zikir hedefinize götürecek olan, böylece vasıtayı hedefe ulaştıracak olan şey zikirdir. İbadetlerin en büyüğü. Dikkat edin ki buradaki hedef kelimesini ulaşmanız lazım gelen İslam'ın yedi tane safhasından bir hedef olarak kullanmadık. Bütün insanların Allah-u Teala daimi zikre ulaşmasını istiyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, üçü de farz. Öyleyse zikir de farzsa, çok zikir de farzsa, daimi zikir de farzsa ve insanlar bugün zikri farzların arasından çıkarmışlarsa, o zaman bir tehlike söz konusu İslam için. İblis
insanları hedeflerine ulaştırmamak için vasıtalardan bir tanesini yok etmiş, zikir. Diğer vasıtalara dokunmamış. Sebebi, çünkü öteki vasıtaların hepsi, bütün toplama, bütün o vasıtaları kullansanız, hiçbir zaman hedefinize ulaşamazsınız. Bir, ulaşacağınız yerin çok yüksek olduğunu düşünün. Oraya tırmanabilecek özellikte olan bir vasıtayı kullanmadıkça oraya ulaşamazsınız. İşte o vasıta zikirdir. Bütün ibadetler zikir otomobilinin parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ve vasıtalardan bir tanesi de Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınmanızdır. O da bir vasıtadır. Hedefe ulaşacağınız vasıtalardan biri Allah'ın yasak ettiği yasaklarından kaçınmaktır. Yasaklarına riayet etmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. 7 tane safayı ve 4 tane teslimi muhtevasına alan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş. Ve sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dört, fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir hususu işlemeyen bir hüviyete getirmişler. Beş, daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Altı, irşada ulaşmışlar. Yedi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O, sizin en üstün mutluluklara ulaşmanızı ister. Mutlulukların en üstünde iradenin de Allah'a teslim edilerek sonsuz bir saadete kavuşmak, işte bu yer alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle beraber iblisin o korkunç tuzağına yaklaşalım. İblis neyi istemez? İnsanların Allah ile yakın bir ilişki içinde olmasını istemez. Allah'a teslim olmalarını istemez. Allah'ın dinini yerine getirmelerini istemez. Bunları engellemek için binlerce seneden beri iblis çalışmaktadır. Ve zaman içerisinde insanların yazdığı bir takım kitaplar bu hedefleri hep insanlardan uzaklaştırmışlar. Dört teslim, yedi safha. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zamanımızın
en büyük hatası hedefleri iblisin yok ettiğinin insanların farkına varmamasıdır. Bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin en büyük hatası vasıtaları hedef zannetmeleridir. İblis ne yapmış? Bütün hedefleri yok etmeyi başarmış 14 asırda. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar, mürşide tabi olmayı da dilemiyorlar, ruhlarını hiçbir zaman Allah'a ulaştırmıyorlar, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmiyorlar, irşada ulaşmıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Bunların hepsi 14 asır evvel gerçekleştirilen Allah'ın hedefleridir. 7 tane safa, 4 tane de teslim. Allah'ın hedefleri. İnsanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah-u Teala, mutluluğu 7 safada oluşturuyor. Her sonra gelen mutluluk bir evvelkinin üzerine yeni bir mutluluk alanı daha ilave ediyor. Ve neticede insan iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutluluğun bütün boyutlarıyla şu karşınızdaki ekranın bütününü kapladığını görüyor. Allah mutluluk deyince bunu ister. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, başka insanlarla aranızdaki kavganın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, hem emirlerin tam olarak gerçekleştirilmesi, hem de nehilere riayet etmeniz, Allah'ın yasakladığı hiçbir fiili işlemez hale gelmeniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ama kelimelerle o güzellikleri anlatmak işte o mümkün değil. Olmuyor. Kelimeler yetmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dizayn içerisinde konumuza girdiğimiz zaman vasıtalar ve hedefler konusunda şeytanın başımıza ördüğü o korkunç tuzağı yakalamamız lazım. Diğer dinler çoktan unutmuşlar. Bu saydığımız 7 tane safayı çoktan unutmuşlar. Ama o dinlerin içinde de az bir grup, %10'un altındadır diye düşündüğümüz bir grup, Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, din olarak kabul edilen veya bir dini yaşadıklarını düşünen insanların arasında da mutlaka az bir kısım bu güzellikleri hala yaşamakta. Asırlardan beri, bin yıllardan beri devam eden bir tabiiyet müessesesi. İnsanların irşat makamına teslim olmaları. Sevgili kardeşlerim, bunlar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa ulaştıracak olan şeyler. Ama bir tanesi var ki, bir hedef var ki, onu Allah-u Teala size otomatik olarak teslim etmeye kararlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Bir, ve o kişinin dünya saadetini günün yarısından öteye mutlaka ulaştırır. İki,
Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Çünkü Allah'ın otomatik kanunları derhal harekete geçer. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesureyi alır, rahim esması ile tecelliye başlayarak kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, kalbindeki küfür kelimesini alır, yerine ihbat koyar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakın. Bu dizaynda sizin mutluluğunuz var. Unutmayın. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki Allah'ın katında hepiniz ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz ki sizin de, sizin de, sizin de hepinizin Allah mutlu olmanızı ister. Hepinizin. Öyleyse nerede olursanız olun, ister dünyada verilen bu gezegende olun, isterseniz o hayat olan yüzlerce, binlerce gezegenden birinde yaşamakta olun, netice değişmez. İnsan olan bu mahlukunu Allah-u Teala bütün mahluklarından daha fazla seviyor, madde bir, onun mutlaka mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamasını istiyor. Madde 2. Hepsi bu kadar. Ve bütün Allah'ın indirdiği kitaplar insanları aynı hedefe yöneltmek için aynı şeyleri ihtiva eder. Hedefler açıkça bellidir. 4 tane hedefiniz var. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi sevgili kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyarak şu günkü İslam'ın haline bir göz atın. Bu teslimlerden eser kalmış mı? Bütün üniversitelerimizde din öğretisi yapılır, yüzlerce üniversitede, İslam üniversitesinde ve insanlara öğretile öğretile akaid öğretilir. Özellikle fıkıh öğretilir. İbadetler öğretilir. Vasıtalar öğretilir. Ama hedefler öğretilmez. Çünkü öğretim mevkiinde olanlar hedefleri bilmiyor. İşte İslam'ı bugün bütün dünyada en geri planda bırakan sadece budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekniğin temeli Allah'ın elindedir. Ondan geri kalmamızın arkasında insanların Allah ile ilişkilerini kesmeleri ve Allah ile konuşulamayacağını, Allah'ın kimseye vahyetmeyeceğini zannetmeleri yatar. Bunların hepsi hurafedir. Allah-u Teala her devirde bütün kavimlerde Resullerim var olacak diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Allah-u Teala her devirde huzur namazının imamı var olacak diyor. O Resullerden birisi de, o kavimlerde yaşayanlardan yaşayan Resullerden birisi de mutlaka devrin imamıdır. Öyleyse şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz ve ulaşmamız lazım gelen yere dikkatle yaklaşmaya çalışıyoruz. Nedir olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Muhtevaya dikkatle bakın. 14 asırda değişen nedir? Değişen hedeflerin topyekün ortadan kaldırılmasıdır.
artık İslam'ın 7 tane safhasından, artık İslam'ın 4 tane tesliminden, 4 hedeften hiçbirisi söz konusu edilmiyor. İslam'ın büyük çaptaki öğretisi içerisinde. Yani üniversitelerimizde artık insanlara bu esaslardan hiç bahsedilmiyor. Peki hedefler gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı? Hadi gelin bakalım. Hedefler Kur'an-ı Kerim'de var mı? Her biri bir hedef. Bulunduğunuz noktadan ayrılacaksınız. 7 tane menziliniz var. Her birisi bir hedeftir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk defa bizi dinleyen bir kişi eski köye yeni adet diyecek tabii şimdi. Nereden çıktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben dilemiyorum. Dilemezsem cehenneme mi gideceğim yani? Diyecek bu kişi. Biz de diyeceğiz ki evet kardeşim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, paçanı kurtarırsın ya da dilemezsin. Ama o zaman istesen de istemesen de cehenneme gitmek mecburiyetindesin. İşte bunu demek mecburiyetindeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde söylüyor. Söylüyor mu? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, mutlu kılan şey, memnun kılan şey dünya hayatında kazandıklarıdır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Hayır, bitmedi. Bir husus daha, en önemlisi, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Neymiş bu insanların kusuru? Bu insanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek. Bu insanların kusuru sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek. Bu insanların kusuru Allah'ın hedeflerini yok ettiği bir devrede hedef araştırması yapmamak, vasıtaları hedef zannetmek. Yani bunların içinde bulunduğu durum şeytanın tuzağına düşmüş ve Allah'ın hedeflerinden şaşmış bir insan olmak, uzaklaşmış bir insan olmak, o hedefleri unutmuş bir insan olmak. İblisin ne dediğine gelin beraberce bakalım. Ne diyordu İblis sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Diyordu ki, eğer beni Allah-u Teala'ya diyor, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Allah-u Teala diye söylüyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar izin ver, müddet ver. Eğer bana bu izni verirsen, ben onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime tabi kılacağım. Ondan sonra diyor ki, onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından
onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Öyleyse bu konuda İblis'in söylediği son derece açık bir husus. İnsanları kendisine tabi kılmak, Allah'a tabi olacak olan o insanları Allah'a tabi olmaktan men etmek ve kendisine tabi olmak. Şimdi eski kitaplarda değişiklikler yapmayı başarmış İblis. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine bir hüküm koymuş. Diyor ki, bu kitabı, bu zikri indiren biziz, biz. Ve bu kitabı muhafaza eden de biziz. Yani bu kitap bizim muhafazamız altında diyor Allah-u Teala. Kimseye ellettirmeyiz diyor. Kimsenin bu kitabı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor. Ve kitap 14 asırdır aynı hüviyetiyle duruyor. Öyleyse şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Böyle bir yetkinin sahibi değil. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. O zaman şeytanın insanları kendisine Allah'a tabi kılmak, Allah'a tabi olmak isteyen insanları veya Allah'a tabi olmak mecburiyetinde olan, Allah'tan bu emri alan insanları kendine tabi kılmak için iblis ne yapacak? Yapacağı şey son derece basit. İnsanların kendine olan tabiyetini devre dışı bırakmasını, Allah'a yönelmesini ve Allah'a tabi olmasını önlemesi lazım. Önleyebilmek için ne yapacak? İşte tuzağa şimdi geldik. İblis ne yapmış? İblis hedeflerin hepsini tereyağdan kıl çeker gibi çekmiş. İnsanlara 14 asırda unutturmayı başarmış. Yoksa inanmıyor musunuz? Alın teker teker inceleyin, bizim yaptığımızı yapın. Üniversitelerin müfredat programlarına dikkatle bakın. Bu 7 safhadan bir tanesini yakalayabilirseniz aşk olsun. Hiçbiri yok. İblis 7 safhanın 7'sinde yok etmeyi başarmış. Öyleyse bunlar Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Hepsi farz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci farzı bu. Amin olun diyor. Allah'ın amin olun emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala sizi mürşidinize göstereceğim, ulaştıracağım. Mürşidinize tabi olun. Sonra diyor ki Allah-u Teala böylece ruhunuz bana doğru yola çıkacak, bana ulaşacak. Ruhunuzu bana ulaştırın, teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, irşada ulaşın, iradenizi de teslim edin. Bunların hepsini ceste ceste Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala. Evvela Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Sonra Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu 7 safhayı da yaşadıklarını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Kur'an'da hedefler var mı? 7 hedefte var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş mi? Kesin. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Kesin. Bugünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'den hicret etmişler mi? Ne diyor bugünün Resulü? Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı terk etti. Mahcura kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Öyleyse
Allah Teala'nın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. O hepinizi kurtarmak, hepinizi sonsuz mutlulukların sahibi yapmak isterken iblis kendisine bendettiği insanların kendisinden kopmasına müsaade etmemek için, kendisine tabi kıldığı insanların, ki bütün insanlar başlangıçta iblise tabidir, Allah'a tabi olmalarına mani olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor iblis. Bu minval üzere iblis bir korkunç sahtekarlığın yegane sahibidir. Ve insanlara asırlar boyunca, 14 asırdır kitaplar yazdırmış, yazdırmış, yazdırmış. 14 asır sonra mı? 14 asır sonra İslam'ın hedefleri tamamen yok olmuş. 4 teslimde, 7 safhada bütün hedefler yok olmuş. Yerlerini vasıtalara bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve vasıtalardan, bu 5 tane vasıtanın hepsinden daha önemli olan zikri gene devre dışı bırakmayı başarmış iblis. Zikir artık ne 32 farzın içinde var, ne 54 farzın içinde var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu dünyaya bir uyarıdır. Dünyaya bir işarettir. Hidayet çağının başladığının işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dininizi iyi öğrenin. Özellikle din öğretenler, dininizi iyi öğretin. Hedefleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Vasıtaları farkına bile varmadan hedef olarak gösteriyorsunuz ve bu yanlıştır. Öyleyse Allah Teala amin olun diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kesin. Herkesin amin olmasını ve böylece amin olarak takva sahibi olmasını istiyor. Ya eyyühellezine aminittekullah ediyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Peki dileyenler? Dileyenlerin de mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Şura 13, Allahü yeştebi ileyye men şa'e. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemişse onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünüp kelimesiyle ifade edilmiş ve üzerimize farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz üzerimize. İşte Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Farz üzerimize. Ve Allah'a teslim olun. Sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah da yardımcınız olmaz. İrşad makamı da yardımcınız olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Minib olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin gene 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî
neştenibu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi defimül büşra febeşir ibadî. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İlk kulluk, ilk müjde burada. Bütün sahabe Allah'a yönelmişler ve Allah'a kul olmuşlar, kullarımı müjdele. Bu ayet aynı zamanda Zümer 17, insanların hepsinin başlangıçta şeytana kul olduklarını, oradan kurtulduklarını, oradan kaçtıklarını, kendilerini kurtardıklarını ifade ediyor. İçtinab etmek, kaçılmak, kaçınmak, kurtulmak manasına geliyor. Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı Allah'a inabe olmayı, Allah'a yönelmeyi gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'a yönelmek, mürşide ulaşana kadar geçen 14 safhayı, 14 basamağı hepsini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, peki bu safhalardan ikincisi, bu Allah'a yönelmenin birinci safhasında sadece yönelmek var. İkinci safhasında tabiyetten sonra tabiyete ulaşmak var. Yönelmenin ikinci safhasında kişi mürşidine ulaşır. Ne gördük? Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Peki ikinci safhada ne var? Mürşide tabiyet. Farz mı? İşte Maide 35. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegî ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmaya, affedersiniz, Allah'a ulaşmaya vasıta olanı, vesile olanı Allah'tan isteyin. Yani sadece Allah'a ulaşmanız dilemez, yetmez. Mutlaka irşat makamını Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bunun adına istihane diyor Allah Teala ve Allah'tan istihane etmek üzerimize farz kılınıyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Allah Teala وَاَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar üzerine düşen farzı yerine getirip de Allah'tan istedikleri zaman Allah onu mutlaka yerine getirir diyor. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmak için mürşidimizi istemek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zaten biz istiyoruz Allah-u Teala'dan. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm diyoruz. Ya Rabbi istihaneyi yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi, ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırman için istihaneyi yalnız senden isteriz diyoruz. İşte bu istihane, mürşidin istenmesi. Bütün sahabe istemişler. Yeter mi? Yetmez. İstedikten sonra da mürşitlerine ulaşmışlar. Zaten belli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi tabi olmuşlar. İşte
bunun ispatına gerek yok ama ayet-i kerime açıkça anlatıyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müessese görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onların üzerinde 10 tane ihsanı oluşturmuş. Ve bu 10 tane ihsanla kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Sonra sahabenin ileride nereye ulaşacaklarını da Allah Teala bu ayette anlatıyor. Onlar ecrün azimin sahipleridir diyor. O ulaştıkları noktada olacakları şey sahabenin. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler. Üçüncü basamağa ulaşmışlar. Allah Teala onlara 10 tane ihsan vererek 13. basamağa ulaştırmış. 14. basamakta da mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Onun üzerine Allah'tan 10 tane ihsan almışlar. Hepsinin ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Peki 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde sahabenin Allah'a ulaştıklarını anlatıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler. Hidayete ermek ne demekti? Hidayete ermek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah, Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki biz o bilmeyenlerden değiliz. Allah'ın öğretisine tabiiz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Hem de 12 defa. Birincisi Zümer 54'te bahsediyor Allah Teala. Üzerinize ölüm gelmeden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada 4 teslim birden var. Ama birincisi mutlaka bunların içinde. Allah Teala sonra diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bir farz emir. Allah'a yönelmekle birinci takvanın sahibi olur. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefiru ilallahi diyor. Hücurat Zariyat 7'de. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Sonra ne diyor? İrci'i ila rabbiki diyor. Fecir 28. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra ne diyor? Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ne diyor Allah Teala bize 28'de? Vezkür ismi rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 12 defa Allah Teala farz kılmış. Hepsini söylemeye gerek yok. Ama açıkça Allah Teala Allah'ın ismini zikret ve
ruhunu Allah'a ulaştır diyor. Allah'a ulaşmıyor. Açık ve kesin. Farz, bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmişler. Öyleyse birinci hedefimiz neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. İkinci hedefimiz neymiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Affedersin. İkinci hedefimiz neymiş? Mürşide tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak üçüncü hedef. Farz gördüğünüz gibi. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra Allah Teala fizik vücutların da Allah'a teslimini farz kılıyor. Bu teslim müessesesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha hasen kim vardır diyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesinlikle bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta beka makamının, 23. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 24. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Allah'ta ruhları yok olmuş. Söylediğimiz gibi Allah'a ruhlarını teslim ettikleri kesin. 23. basamakta beka makamını sahip olmuşlar, taht sahip olmuşlar. 24. basamakta dünyaya değil, ahirete dönük olduklarını Allah-u Teala ispat etmişler, zahit olmuşlar. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra 26. basamakta ve 27. basamakta daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor, ulul erbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve ulul erbab oldular diyor Allah-u Teala. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kalmadılar. Fizik vücutlarını da ulaştırdıktan sonra, teslim ettikten sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ulul erbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala li ulul erbab diyor. Yezkürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Onlar o ulul erbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Peki ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilip irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki sizin aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize tabi olsaydı, sizin taleplerinize uysaydı, bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve
iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, yedinci safa neydi? İradenin de Allah'a teslim edilmesi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara 186 açık ve kesin olarak onu söylüyor. Ucibi davete dâi izâdeâni fel yestecibuni ve yu'minu bi lâlehum yâşudun. Bize dua edenin davetine icabet ederiz ama şartlı olarak onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala hakka tukati takvayı farz kılmış üzerimize. Ya eyyühellezine amettekullahi hakka tukatihi diyor. Ey amel olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani daha ötede bir takva bulunmayacak olan takva olsun. Son takva, iradenin teslimi takvası. Hepsi gerçekleştirmiş mi? Hepsi, hepsi Allah-u Teala'nın irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş. Kesinleştiriyor ayetle Allah-u Teala Tövbe 100. O sâbikûnel evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş ve tabiin çıkmış ortaya. Onlar da irşat makamının tabi sahibi olmuşlar daha sonra, tabiin de. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımdan sonra hedeflerin nasıl yok edildiğini ama hedeflerin Kur'an'da nasıl var olduğunu ve bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine, yedisine de nasıl ulaştığını gördük. Ve İslam aleminin en büyük kaybı Kur'an'ı unutmalarıdır. Kur'an hicret etmiştir. İnsanlar, hayır, Kur'an hicret etmemiştir. İnsanlar Kur'an'dan hicret etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah'ın hedeflerini unutmamalısınız. Hepiniz o hedefleri birer birer gerçekleştirmeli ve dünyaya bu hakikatleri anlatmalısınız. Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın hakikatleri var. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, Allah Teala'nın hepinizi zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbeti.

Allah için yaşayanlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim almak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır.

Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i müntahaya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak. Bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, öyle senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı? Cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayılan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz.
Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah-u Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davaya tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Tabiyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala kendisine mürşid sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar. O ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar.
Yedinci gökte, gök katında soldan sağa doğru yedi tane alemden geçer. Yedinci alemden sonra kevri yolculukta sitetül müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın beş şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsınız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bütün insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini
yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safha söz konusu. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini, muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insana da verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah-u Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de "Ya Rabbi, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne?
bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa, talepten sonra, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin. Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet,
Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safa oldu? 7 safa oldu. 7 safa 7 tane 7 gökleri ifade ediyor. 4 teslimde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bunun 7 safhada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan
bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yer yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda abd ve abid konusuna giriyoruz. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Öyleyse abd kelimesiyle abid kelimesi arasında farklılık var. Namaz kılan bir kişi namaz kıldığı sürece abiddir. Zikir yapan bir kişi zikir yaptığı sürece abiddir. Hangi ibadeti yapıyorsanız o ibadetin süresince abidsiniz. İbadet eden. Peki abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten gelmiyor mu? Evet, aynı kökten geliyor. Abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Arapça kökündeki üç temel harf burada da var. Abd kelimesinde de, abid kelimesinde de aynı harflerin toplandığını görüyoruz. İbadet kelimesinde de aynı kökün üç kelimesi sondaki T ekiyle gene var.

Mabut kelimesi kendisine ibadet edilen istikamette kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar abd ve abid kelimesini birbirine karıştırmış durumdalar. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye, abidun. Sadece bize kul olsunlar diye. Hepimiz Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Herkes doğar, doğduğu anda Allah'ın kulu mu olur? İnsanlar öyle zannederler. Oysa ki olmaz. Allah'a kul olamaz bir insan doğduğu anda veya Allah'a ibadet ediyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye, namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye, o kişi Allah'a kul olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olmak yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde biliyor ki: "Vellezî neşterebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî." Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sahabe taguta kul olmaktan, abd olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanlar var, tağuta kul, insan şeytanlara veya cin şeytanlara veya başka tür şeytanlara kul, ama şeytana kul. Tağut, insan şeytanları, cin şeytanları içeriyor. Sadece şeytanları değil, insanlardan da başka insanları yoldan çıkarmayı ya çalışanlar, şeytanın emrinde olanlar tağut müessesesinin içine giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Şeytana aptır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Allah'a kul olur. Ve Allah Teala bütün insanları, hepimizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir defa daha söylüyoruz ayet-i kerimeyi: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun kelimesini ibadet etsin diye anlayan insanlar öyle Türkçeleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Oysa ki
ibadet yaratılış sebebi değildir. İbadet hedef değildir. İbadet o hedefe ulaştıracak olan vasıtanın adıdır. İbadetler, namaz kılmak bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Ve İslam'ın 5 şartını saydık ve derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bu 5 şart İslam'ın esasını teşkil eder. Biz bu 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyor diye İslam olamaz. Aynı kişiler diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize teslim olmaktan bahsediyorsun. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Bunun için de bizler Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olamaz. Ve böyle söyleyenlere bir sualimiz var. Biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Bir, fizik vücudunuzu mu? İki, nefsinizi mi teslim ettiniz? Üç, yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Bu dördü de üzerimize farz. Hangisini teslim ettiniz? O zaman cevap veremiyorlar. Biz Allah'a teslim olduk diyenler. Aslında teslim falan olmuş değiller. İbadet etmek, abid olmak başka şey. Abd olmak, Allah'a kul olmak başka şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, kul, Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Böyle bir kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır, kişi tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kulluktur. 14. basamak. Ve bu ikinci kullukta tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaştığı yer, 3. kulluğa ulaşmak demektir, ruhun teslimi. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olur, 4. kulluk. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur, Ulu'l-Elbab makamında 5. kulluk. Sonra kişiye gök katları gösterilir. 7 gök katı boyunca o kişi ihlas makamındadır. 6. gök katındadır. Affedersiniz, 6. safhadadır. Ve 7. gök katının sitresinin müddasını gördükten sonra o kişiye Allah Teala tövbe-i nasuh çağrısı yapar. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu 28. basamak olan salam makamının 1. kademesidir. Sonra o kişinin günahları örtülür. Salah makamının 2. kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesi. Daha sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 4. kademesi. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim eder.
Bu kulluğun sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. En herkesin ulaşabileceği standartlarda, yani Resul veya Nebi, Nebi Resul veya Veli Resul olmayanların ulaşabileceği nihai kademe, en son kademe burasıdır. İradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. kulluktur. Kulluğun en üst makamıdır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi yaratma maksadına baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir hakkın kulluğu hedef gösteriyor. Elbette herkes oraya ulaşamaz. Ama Allah'ın istediği temel hedef odur. Ve de bütün sahabenin bu kulluğa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki 7 tane kulluğa davetlisiniz. Böylece 7 tane kulluğun dizaynına bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveni içeriyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. O kişi olayları yaşadığı için Allah'ın kulu değildir. Kul olmamıştır henüz. İkinci basamakta olayları yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerini musibetlerle imtihan ettiği zaman tepkilerini ortaya koyarlar. Bu Allah için bir işarettir. İşte bu ikinci basamaktan sonra ya herkes ikinci basamakta kalır, Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi üçüncü basamağa ulaşamaz. İkinci basamakta kalırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birinci kulluğu ifade eder. Üçüncü basamakta olan kişi birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe tağuta, şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a yönelen herkes Allah'a kul olmanın birinci safhasına adım atmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. O artık şeytanın kulu değildir. Bu ayet bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala orada onlar diyor tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Tağut'a kul iken sahabenin, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduğunu ispat ediyor ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludurlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan onun adımlarına tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse kimleri emrediyor? Kullarını emrediyor. Allah'a kul olmayan herkes, demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, 17. ayet-i kerimesi gereğince şeytana kuldur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Allah'ın kulu olmayan herkesin şeytana kul olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu açıkça ifade etmiş oluyor Zümer 17'de. Yani sahabe de eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi şeytana kul olmakta devam edeceklerdi. Şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Allah'a kul olmakla şeytana kul olmak arasındaki ayrım, mümin ve kafir ayrımını da ihata ediyor. Allah'a kul olanlar mümindirler, şeytana kul olanlar kafirdirler. İşte

Allah Teala. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler, şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini, ama geri kalanların hepsi şeytana kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu, ama geri kalan herkes şeytanın kulu. Ve müminleri oluşturan sadece bir tek fırka olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler sınıfında mütalaa ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, demek ki kendi irademizde karar vererek Allah'a ulaşmayı Rabbimizden dilediğimiz nokta. Kalpten bir dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin binlerce evliyan, ermiş evliyan sana ulaşmayı dilediler ve sana ruhlarını ulaştırdılarsa, böylece Allah'a ulaşmayı diledik, sana ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlarsa, ben de şeytana kul olmaktan kurtulmak ve sana kul olmak istiyorum. Böyle bir talep Allah Teala tarafından anında işitilir ve bilinir. Bilince de Allah Teala derhal harekete geçer ve o kişinin Allah'ın kulluğu olması böylece tahakkuk eder. O ana kadar Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Dilediği an şeytanın kulu olmaktan mutlak olarak kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte burası kişinin Allah'ın kulu olduğu noktadır. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu konumuzun birinci safhası. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Allah'ın kulu olabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var mı? Neden sevgili kardeşlerim, neden ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize bilin ki şu dünya ve ahiret hayatınızda yapabileceğiniz en büyük kötülük bu. Allah Teala sizden zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Kalbinizden Allah'a ulaşacak bir dilek: Ya Rabbi, ben senin nasıl binlerce evliyan varsa, ermiş evliyan, ruhunu sana ulaştırmış evliyan, ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Senin dostlarından birisi olmak istiyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır Ya Rabbi. Böyle bir talebi yapan herkes mutlaka şeytanın kulluğundan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlar dalalettedirler, küfürdedirler, gidecekleri yer cehennemdir, şeytanın kuludurlar, hüsrandadırlar, şirktedirler. Allah'ın kulu olmayan herkes bütün bu vasıfların sahibidir. Onlar birinci ve ikinci basamakta olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve Allah'ın kulu olmuştur. Bunun manası, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim asması tecelli edecektir.

kişiye ilk iş olarak furkanlar verecektir. Gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kulaklarındaki vakrayı açacaktır, alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbine iman yazacaktır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbinde başlangıçta küfür yazmaz. Kalbindeki küfür kelimesini başlangıçta almak diye, bu noktada almak diye bir husus yok. O kişinin kalbindeki ikinliti alacaktır Allah Teala. O kişinin kalbinde küfür yazmıyor. Hiç kimsenin kalbinde küfür yazmaz. O kişinin kalbinin mührünü açacaktır Allah Teala tarzındaki bir ifade bu kademe için geçerli değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşır, sonra fıska düşer, Allah Teala ona bir defa daha Allah'a ulaşması için imkan verir. Kişi ikinci defa Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra gene fıska düşerse bu üçüncü fısk olur. Ne zaman ki kişi ikinci defa fıska düşerse, ruhunu Allah Teala'ya ikinci defa ulaştırdıktan sonra fıska düşerse bu ikinci fısk değil, üçüncü fısk olur. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi fısktan kurtulmuştur. Bu onun birinci fısktan kurtuluşudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete erer. Ama oradan sonra fıska düşerse bu ikinci fısktır. Sonra ruhunu bir defa daha Allah'a imkanı verilir kişiye. Ruhunu Allah'a. Bundan sonra kişi fıska düşerse bu üçüncü fısktır. Ve üçüncü fısktan sonra artık kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala o kişinin kalbini mühürler ve o kişi bir daha hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a kul olma standartlarında da bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı diledi, bu noktada şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Bu noktadan itibaren Allah Teala ona büyük yardım edecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişi böylece Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardımlarını ard arda göndermeye başlar. O kişiyi teçhiz eder Allah Teala. Cihazlandırır. Allah'a ulaşmayı dilemesi zaten o kişiyi cehennemden kurtarmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye 7 tane furkan verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasındaki
mührü açar. Kalbindeki mührü açar, kalbine ihbat koyar. Kalbindeki ekinleti alır ve kalbine ihbat koyar. Bu yedi tane Allah-u Teala'nın verdiği hediye, yedisi de Allah'ın ihsanıdır. Ve bu kişi bu seviyede Allah-u Teala'dan yedi tane ihsan aldığı bu seviyede yeni bir hamle daha yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Böyle bir şey için Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaşması konusunda hacet namazı kılması gerektiği kişiye tebliğ edilir. Bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse mürşidini gördüğü zaman bu kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğunda bu kişi Allah-u Teala yedi tane nimet verecektir. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, o kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Üç, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. Dört, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ve aynı zamanda Allah-u Teala o kişiye o güne kadar kazandığı bir tek derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlayacaktır. Öyleyse bu kişi aynı zamanda fizik vücudu nefsi nefs tezkiyesi yaptığı için fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Çünkü afetlerin giderek sayısı azalacaktır nefs tezkiyesi sebebiyle. Nefs tezkiyesi kişinin zikir yapmak suretiyle Allah-u Teala kalbine iman kelimesini yazdığı için mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren artık kalbine gelen, zikir yaptığında Allah'ın katından kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi kendisine çekim gücüne sahiptir. Fazıllar o kişinin kalbinde toplanmaya başlayacaktır. İşte fazılların tabiiyetle birlikte o kişinin kalbinde toplanmaya başlaması o kişinin nefs tezkiyesi yaptığını ifade eder. Burası ikinci kulluktur. Mürşide tabiiyet kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu kişi şeytanın kuluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kulluğa ulaştı.
Burası Allah'a ulaşmayı dileyip Allah-u Teala tarafından kalbinin mührü açılıp o kişinin bir yerlere ulaşması yedinci kademeyi ifade ediyor. Ve o kişi için Allah ile olan ilişkilerde on dördüncü basamakta mürşidine ulaşması söz konusu kişinin, on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci kulluk başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve bu yola çıkış sebebiyle kişinin ruhu yedi tane gök katını açacak. Nefsinin her %7 nur birikiminde bir gök katını açarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşınca kişi 3. kulluğa ulaşır. Mürşide ulaştığı zaman kişi ikinci defa Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi şeytana kul iken Allah'a kul olur. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kulluğu bir kademe yükselmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru nefs teskiyesiyle birlikte kişi Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk yapar Allah'a doğru. Allah'a doğru yaptığı bu yolculuk sebebiyle kişinin ruhu neticede yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Burası üçüncü kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a kul olması üçüncü kulluktur. 22. basamak. 23. basamakta kişiye bir taht verilir Allah'ın katında. 24. basamakta bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Kişi böylece zahit olur. Zühd sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Ve bu nurlar ne zaman %81'i bulursa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut bu noktada %81 nurla dolduğu için içi geri kalan %19 afetleri hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Burası o kişi için üçüncü kulluktur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes affedersin dördüncü kulluğun sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluk, mürşidine ulaşıp tabiyet ikinci kulluk, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi üçüncü kulluk, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü kulluk. Fizik vücudun nefsinin kalbinde %80'i aşan bir nur birikimi, o fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hedefe ulaşmasını sağlar. Burası dördüncü kulluktur. Kişi neticede daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bu kişi beşinci kulluğun sahibi olur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir.
daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kalbe devamlı olarak Allah'ın nurları girmekte ve kalbi bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlık tutmaktadırlar. Ve kişi bu noktada daimi zikre ulaşınca ulul elbab olmuştur. Nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır kişinin. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Ehli hayır olmuştur. Devamlı derecat kazanmaktadır daimi zikri sebebiyle. Ve ehli hüküm, ehli hikmet olmuştur. Hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin hangi kademeye ait olduğunu derhal bilir kişi. Hem de bu bapta bir hakimlik veya hakemlik görevi kendisine verildiği zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka adaletli kararı verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerin bu noktasında ulul-elbab makamında yeni bir kulluk oluşur. Burası 5. kulluktur. Sonra kişi gök katlarını görmeye başlar. Diğer katları ulul-elbab olduğu noktada kişiye gösterilir. Gök katları ise İhlas makamının işaretini taşır. Gök katlarını görmeye başladığı anda kişi 6. kulluğa geçmiştir. Allah'a daha üst seviye bir kul olmuştur. Ve bu noktadan sonra o kişi için söz konusu olan şey salah makamına geçiştir. 7 tane gök katı gösterilir İhlas makamında. 7. gök katının son alemi olan indi ilahide ne zaman bu kişi Sıddetül Müntahi görürse o zaman Tövbe-i Nusuh'a davet edilir. Bunun manası İhlas makamı da tamamlanmıştır. 6. kulluk da tamamlanmıştır. 7. kulluğa geçecektir. Kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği anda 7. kulluğa adım atmıştır. Burası kişinin 7. defa Allah'a kul olduğu bir yeri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası öyle bir yerdir ki burada o kişinin bütün günahları örtülür, ona salah nuru verilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra oluyor bunların hepsi. Sonra da o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bu işlevlerin sonunda o kişinin iradesini de Allah teslim alır. 7. kulluğun bütün insanlar için ulaşılabilen en üst noktası burasıdır. Kişinin Allah'a iradesini de teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a 7. defa kul olmasıdır.
Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Birinci kulluğun en üst noktasına ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki abd olma müessesesi bir bütünü içerir. Bu muhtevada kişinin Allah'a abd olması, abid olmasıyla ilişkili bir konu değildir. Abid olmak, Allah'a ibadet etmektir. Oysa ki biz insanlar ibadeti Allah-u Teala'nın emri üzerine gerçekleştiririz. Allah-u Teala hepimize ibadet emrini vermiştir. Ki o ibadetleri yaparak derecat kazanalım. Bir an evvel basamakları yükselerek Allah'ın üst seviye bir kulu olalım. İşte yedinci kulluğun en üst kademesi, bütün insanlar için en üst kademesi, kimlerin dışındaki Resullerin, Veli Resullerin ve Nebi Resullerin dışındaki bütün insanlar için kulluğun en üst kademesi, iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmektir. Burası kulluğun son noktasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kulluk meselesi bu safhalardan geçerek neticeye ulaşıyor. Böylece konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve Allah-u Teala bizleri hamdolsun ki bu sohbetin sonuna ulaştırdı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم رب صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle ve onunla, Yüce Rabbimizle birlikteyiz. İşte şu dünya adı verilen gezegende bir insanı en çok mutlu eden şey Allah ile bile olmaktır. Osmanlı zamanında bile olmak, beraber olmak anlamına kullanılmaktaydı. Allah ile bile olmak, Allah ile beraber olmak. O kainatın neresinde olursanız olun, sizinle beraberdir. Bütün söylediklerinizi işitir. Ve ister ki cevap verdiği zaman siz de işitebilirsiniz. Ama işitebilmeniz bir gayretin neticesinde tahakkuk eder. Allah Teala karşılıksız bir hediye vermiyor sevgili kardeşlerim. Bunun adına liyakat deniyor. Neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin arkasından gelen iki müessese. Kim niye ne kadar layık olursa Allah Teala ona ondan o kadar verir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Zikrinizi arttırın. Ne kadar zikrinizi artırırsanız o kadar mutluluğa ulaşırsınız. Yani ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. O sizi, hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki öyle bir dünya kurulsun, öyle bir dünya kurulsun, herkes herkese dost olsun. Herkes birbirini sevsin. İşte dünyada verilen bu gezegende Mihir Camiası, Mihir Vakfı'nın mensupları, sizler sevgili kardeşlerim, bu güzelliği yaşayabilenlersiniz. Allah Teala şu dünya üzerinde birbirini seven bir toplumu bize nasip kıldı, hamdolsun. Her zaman elmaların içinde çocuk elmalar da bulunur sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala öyle bir olaylar dizisi oluşturur ki çürük elmalar bir bir sağlam elmalardan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Onların ayrılmasını biz istediğimiz için değil, kendi dilekleriyle kendi yollarını seçerler ve bir daha dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adım adım yönlenirler. Sevgili kardeşlerim, onlara şu açıdan çok acıyoruz. Onlar cehennemi görmediler. Nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar.
Cehennemi de belki bu dünya gibi bir şey zannediyorlar. Ama biz oradaki işkenceleri gördük sevgili kardeşlerim. İnsanlara zebanilerin yani cehennem bekçilerinin nasıl azap verdiklerini gösterdi Allah Teala bize. Bu korkunç bir sahneydi. Ömrümüz boyunca aklımızdan çıkması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan cenneti de gösterdi. Cennetleri demek daha doğru olur. Her birinin ayrı özellikleri var. İşte bu dünyada cennetteymiş gibi yaşamak mümkün mü? Mümkün. Neye bağlı? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi adı verilen iki temizlik dizaynına bağlı. Zikir adlı bir müessese bunun oluşmasını temin eder. Zikir, zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafî zikir ise Allah'ın isminin diye sessiz olarak zikredilmesidir. Bu sessiz zikir hatta dili ve dudakları kımıldatmadan da kişinin iç sesiyle Allah'ı tekrar etmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşte daimi zikre ulaşanlar gece yatarken onu tahakkuk ettirirler. Yani diye Allah'ı o kelimeyi Allah kelimesini tekrar ederek hep hatırlarında tutarlar. Dil kımıldatmadan da Allah ismi kişinin iç sesiyle tekrar edilebilir. İşte eğer sevgili kardeşlerim Kabe'yi sağınıza alarak yaptıysanız ve sağa döndüyseniz yüzünüzü Kabe'ye çevirmiş olursunuz. Ekvatordan, ekvator çizgisinden 5 derece güney. O kadar. 360 derecenin sadece 5 derece güneyi orayı vurur. Yüzünüzü demek ki vücudunuzu sağa çevireceksiniz. Sağ omuzunuzun üzerine yatacaksınız. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah kelimesini iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan söylemeye başlayacaksınız, tekrar etmeye başlayacaksınız. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük. Kulağınızda kalbinizin atışlarını derhal duyarsınız. Kalbiniz diye atar. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek atar. Birisi toplar damarların getirdiği kanı ifade eder. Diğeri dağıtıcı damarların dağıtmasını. İkisi birbirinin ardından gelecektir. Kalbiniz çift olarak atar. Çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar eder. E sizin için de uyuduğunuz zaman uyumadan evvel yüzünüzü kıbleye dönerseniz, yatağınızı ona göre dizayn ederseniz, yüzünüzü kıbleye dönerseniz ve pozisyonu bozmadan uykuya dalarsanız, bir gün uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye, yani diye attığını göreceksiniz. İşte
Sizi dünyada en çok mutlu edecek olan şey zikri daimdir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde daim zikre ulaşırsanız hiçbir afetin kalması mümkün değildir. Siz, nefsinin kalbi sadece hasletlerden oluşan bir insan hüviyetine girersiniz. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Siz herkesi seversiniz. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir çevre oluşur kafanızda. Ve size kötülük yapanları da affetmeyi usul haline getirirsiniz. Hiç kimseye karşı kin tutamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında Allah'ın sevmek fiili yer alır. Allah'ı ne kadar çok severseniz, insanları da o kadar çok seversiniz. Ve Allah size öylesine büyük bir sevgi verir ki, onları affedersiniz. Onlar, yani başkalarına kötülük eden herkes, aslında başına ne geleceğini bilmeyen bir zavallıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ne yazar? Sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuza kadar ulaşan, trilyonlarca yıl sürecek olan bir cennet hayatı veya cehennem hayatı. Cennet hayatının ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir tarafa bırakalım. Ama şu cehennem hayatı var ya sevgili kardeşlerim. Her gün bitip tükenmek bilmeyen işkenceler. Acıktıkça, susadıkça, yerinden oluşan suları içmek. Boğazınızı neredeyse parçalayacak olan şeyleri yemek. Ve sonsuza kadar bunu devam etmesi, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öbür taraftan dünyadaki en güzel nimetleri Allah-u Teala'nın size ikram ettiği cennetin içerisinde, cennetlerin içerisinde 7 ayrı kat cennet söz konusu. O cennetin içinde sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, cehennemi seçenler ne kadar büyük bir yanlışlık yapıyorlar. İşte Osmanlı bunun farkındaydı. Osmanlı bütün tebaasına dinin bir zevk olduğunu sadece söylememiştir. Tatbikatını yaptırmıştır. Herkes tasavvuftaydı. Hani hatırlayacaksınız anlattığımız o fıkrayı, birisi aklına koymuş, demiş ki ben bütün Allah'ın evliyasını yazacağım. Bir kağıt almak üzere, bir defter almak üzere. Bakkala giriyor o zaman. Defterler bakkallarda satılırdı. Bana diyor bir defter verir misin? Bakkal gülümseyerek defteri alıyor, veriyor ona. Sonra da diyor ki beni de yaz diyor. Şimdi bu adam bakkala hiçbir şey söylememiş. Bakkal onun Allah'ın evliyasını yazmak istediğinin haberini Allah'tan alıyor. Ve diyor ki beni de yaz. Sürpriz bu kadar değil. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, böylesine
Güzel bir dünyada yaşıyordu Osmanlı. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı bütün tebaasını tasavvufta yaşattı. Bir taraftan askerler, Yeniçeriler, Hacı Bektaş'ı veliye tabiydiler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş'ı veli diye devamlı köstler çalınırdı. Her tarikat ayrı bir grubu muhtevasına alırdı. Kadiriler, Nakşiler, her türlü tarikat mensubu hiçbirbirinden ayrılmazlardı. Birbirlerinin en büyük dostları, onlar da ayrı ayrı tarikatlara mensup olan insanlar, birbirlerini en çok sevenlerdi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah için yaşıyorlardı. Allah için başkalarına hizmet etmeyi şeref bilirlerdi. Bilirlerdi ki kim bir başkasına yardım ederse, kim bir başkasının derdine deva olursa, o ona yaptığı, ona verdiği mutluluğun iki katını yaşayacak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzeldi ki her şey. O alemde, Osmanlı'da yani, sabah ezanları okunmadan evvel kalkıp bir süre zikretmek, yarım saat olabilir, bir saat olabilir, 2 saat olabilir, insana göre değişir. Erkenden kalkarlardı. Zikirlerini yaptıktan sonra sabah namazını kılarlardı. Teheccüd namazı kılarlardı evvela. Sonra sabah namazını kılarlardı. Sonra büyük bir mutlulukla işlerine koşarlardı. Yatmazlardı. Yatmazlardı deyince bütün gece yatmazlardı demiyoruz. Erken yatılırdı ve herkes zikirle uyumanın metodunu öğreniyordu. Ve zikrederek uyurlardı. Sonra da ona göre uyanır, tavanda uyanır ve teheccüd namazını kılarlardı. Teheccüd namazı biliyorsunuz gece saat 12 ile sabah namazının başlangıcı arasında kılınan namazın adıdır. Eğer bir insan dilerse bu namazı borçları olduğu takdirde 4 rekatı mesela öğle namazının borcu olarak kılabilirdi. İkinci 4 rekatı mesela ikindi namazının borcu olarak kılabilirdi. Son 3 rekatı akşam namazının borcu olarak kılabilirdi. Veya bu şekilde zamanında bu görevlerini yapamayanlar ki bu 5 vakit namazın dışındaki namaz, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti
ve kuşluk sünnetiyle yedi rakamı gerçekleşir de Osmanlı'da. Yedi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi Allah'a teslim etmeye kadar kişi yedi tane kademe yaşardı Osmanlı'da. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. 3. Dördüncüsü fizik vücudun teslimi. 5. Nefsin teslimi. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuh ile tövbe etmeden evvelki son nokta. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek. Ve 7. iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak. Bu da kişiyi salih yapar. Muhlislerden sonraki son kademe salihlerin kademesidir. Salah makamına ulaşanların kademesidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir Osmanlıyız. Safına kadar bir Osmanlı. On dört asırlık ceddimizi hamdolsun ki biliyoruz. Elimizde bunun çizilmiş olan isim statüsü var. Babadan oğula geçer ve de bize kadar gelmiştir. Bozoklağından başlayan ve Osman Bey zamanında Osman Bey ile beraber olan Evranos Bey'i muhtevasını alan soyadımız da Evranos oğlu buradan gelir. Yani Osmanlı'nın başlangıcı olan Osman Bey'den bu tarafa Osmanlıyız. Bununla da en büyük iftiharı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, soy kütüğümüz bir bütün olarak mevcuttur. Herkes görebilir. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Kanımız saf Osmanlı kanıdır. Belki de Osmanlı'yı bu sebeple bu kadar seviyoruz. Mümkündür. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen Allah'ın yarattığı o muhteşem yaratma dizaynının içinde sadece bir tek yıldızdır. Düşünün, bugünün teknik vasıtalarıyla varılan sonuç 100 milyar galaksinin mevcut olduğu, her bir galakside de ortalama iki rakamda öyle, ortalama 100 milyar yıldız olduğu şeklinde. 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Ve kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yaratırsa böyle yaratır. Biz ona hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Hayran olmak bunların son safhasıdır. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a hayran olamazsınız sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Önce mürşidimize tabi olduk.
Sonra Allah Teala ruhumuzu ulaştırmamızı sağladı. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim aldığını söylüyor Allah Teala. Ve bu devrin imamı o biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size yüzlerce defa anlattığımız 7 kat göklerin hepsini Allah Teala bize yüzlerce defa gösterdi. Şimdi de sizlere anlatırken gene görerek konuşuyoruz. Birinci gök katında neler olduğunu, ikinci gök katında neler olduğunu, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katın 7 tane aleminde neler olduğunu biliyoruz. Görerek biliyoruz. Buradaki gözlerle değil, buradaki gözle görerek biliyoruz. Biz onu görmek yetkisinin sahibi değiliz. Bunu bize hediye eden, ihsan eden Yüce Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse ne söylüyorsak sözümüzün arkasındayız. Ölene kadar hiçbir şeyimiz değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşıyoruz. Ve şu canımızın da zerre kadar bizim için bir önemi yok. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bize şu andaki kainattaki en büyük görevi vermiş. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kainatın merkezi bu dünya. Allah Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Seni bu dünyaya değil, seni diyor alemlere rahmet olmak üzere yarattı. Bu dünyadaki devrin imamıydı. O bir peygamberdi. Nebiydi. Ve seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Alemlere rahmet olacak kişi bu dünyanın dışında hiçbir insan adı verilen mahlukun yaşadığı gezegende oluşmaz. Bu dünya bu sebeple kainatın merkezi hüviyetindedir Allah ile ilişkiler açısından. Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız'da dünya adı verilen bu gezegene indirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevdikçe sevilirsiniz. Ve de bu sevilmeden büyük mutluluk duyarsınız. Allah'ın sizi sevdiğini Allah size mutlaka hissettirir. O bir insana verecek olan hissiyat, hissedebilmek Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Yani bir süre sonra Allah'ın söylediklerini işitebilen bir kalbe sahip olacaksınız. Eğer zikirlerinizi yeterli seviyeye çıkartabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevmek var. Allah'ı sevmek, başka insanları sevmenin de esasını teşkil eder. Allah'ı seven herkesi sever. Ne diyordunuz?
Yaratılanı sevdik, Yaradan'dan ötürü. Yaradan'ı sevdiğimiz için diyor, Yaratılanı da severiz. Sevdik diyor. Sevgili kardeşlerim, işte her devirde bir kişi bir sırra sahip olur. O sırrın muhtevasını Allah ona yaşatır. Ne diyordu Yunus? Bana bende deme. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben diyor, bende değilim. Onun için bana bende olduğumu, benim içinde ben olduğumu söylemeyin diyor. Bir ben vardır bende. Benden başka bir ben daha var diyor bende. Benden içeri, benim içimde. İşte o Allah. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor. Sen bensem. Ben de sensen.

düşkün insanlara hediye etmek için hazır olduğu Allah'ın en büyük nimetleri. O zaman bu nimetleri Allah'ın ikramından almak istemeyenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka iç dünyasında mürşidini aramak ihtiyacını hissedecektir. Allah hissettirecektir. Mürşidi mi? Ezelde tayin edilmiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini buldurur ve büyük bir sevgiyle kişi gider, aşk ve şevk ile mürşidinin elini öper, mürşidine tabi olur, mürşidinin emrine girer. Bu, onun ruhunun vücudundan ayrılma noktasıdır. O dergâhtaki kafileye katılır. Hangi kafileye? Allah'a ulaşmak için yola çıkan o dergahın ruhlarının kafilesine. Bir de 7 tane gök katını aşacaktır diğerleriyle beraber. Evvela 1. kata çıkacaktır. Daha yukarı çıkamayacaktır. Bir süre oranın dizaynını aldıktan sonra 2. kata çıkmak imkanının sahibi olacaktır. Orayı tamamladığı zaman 3. kata çıkmak imkanının sahibi olacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede 3. 4. 5. 6. 7. kata çıkacaktır. 7. katta 7 tane alem geçecektir. Aşağıki katlarda birer alem söz konusu ama 7. katta 7 tane alem söz konusu. Çıkış dikeydir, 7. kattaki yolculuk yataydır. Onun için sırat-ı müstakim adlı sistemin bütünü 2 yatay, 2 dikey, 4 ayrı yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi mürşide tabi olduysa o mürşidin dergahından Devr-i İmam'ın dergahına kadar o kişinin ruhu bir yatay yolculuk yapar evvela. Ana dergahta erkekler grubuna katılır. Hanımlar da hanımlar grubuna katılır. Mutlaka ana dergaha, yani Devr-i İmam'ın dergahına ulaşmak söz konusudur. Yolculuk oradan yapılır. 1. gök katına kadar yukarıya çıkanların hepsi yolculuğunu tamamlar. Ama 1. katta kalacak olanlar orada secdede kalırlar. Sonra 2. gök katına çıkılır. 2. gök katında kalacak olanlar orada kalırlar. Diğerleri 3. gök katına çıkar. 3. kattakiler katta kalacak olanlar orada kalırlar. 4. kata çıkılır. 4. katta kalanlar orada kalırlar. 5. kata çıkılır. 5. katta kalacak olanlar kalırlar. 6. kata çıkılır. 6. katta kalacak olanlar kalırlar. 7. kata çıkılır. 7. katın 7 aleminde kafilenin geri kalanları birer birer kalırlar. En sona kalanlar da zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamak üzere 7. katın 6. alemine ulaşırlar. 7. katın 7. alemi Sitetil Müntaha'dan sonra insan ruhunun Allah'a ulaşması ile tamamlanan indi ilahidir. İnsan ruhlarından sadece bir kişi hazır olan, zikrini tamamlayan kişi Allah Teala tarafından evvela Sitetil Müntaha'ya ulaştırılır. Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla uçarak sonsuzla Allah'ın zatına ulaşır kişi. Allah'ın zatında, kişinin ruhundan bahsediyoruz. İfna olur,

Bu Allah'ın zatında fani olmaktır. Adına fena fillah denir. Allah'ın içinde fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar güzellikleri yaşayıp, bu kadar büyük mutlulukları yudum yudum içtikten sonra dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizlere sesleniyoruz. Bugün bu görev bize verilmiştir zamanımızda. Devrin imamı görevliği bize verilmiştir. Bu Allah'ın tercihidir. Sevgili kardeşlerim, bu seçim bizim seçimimiz değil, bu Allah'ın seçimi. Biz dinsiz büyüdük. Bizim zamanımızda dine hiç önem verilmezdi. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda Kur'an öğrenenler, öğretenler karakola çekilip onlara dayak atılırdı. Tekkelerin hepsi birer birer kapatıldı. Benim ilkokulu okuduğum, birinci sınıf okuduğum yer adı Kediler Tekkesi'ydi. Bizim çocukluğumuzda 1500'den fazla din adamı asıldı. Sadece Allah'ın evliyası oldukları için. Sevgili kardeşlerim, ya güzelliği yaşayan, tasavvuf adı verilen, Kur'an'ın bütün yaşamının adı tasavvuftur. Kur'an'ın bütünü 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Bir de Allah-u Teala'ya bunları bize yaşattığı için Allah-u Teala'ya görevlerin en büyüğü olan devrin imamlığı görevini bize vermesi sebebiyle, bize tevdi etmesi sebebiyle sonsuz şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Biz onun kölesiyiz. Hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Var olmakla, dünyada hayat olarak bu hayatı yaşamakla ölüm arasında bir büyük farkın olmadığını en iyi bilenlerdiniz. Öyleyse eğer adına mutluluk deniyorsa o mutluluğu en üst boyutta yaşayan biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın dostu olmak bedavadan gerçekleşmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu dostluğa sahip olurlar ve bu bir garantidir. Allah Teala burada garanti veriyor. Diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlara düşen görev Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ın bu konudaki yardımı ise o kişiyi kendisine ulaştırmaktır. Kim dilerse sadece bu dileği o kişinin Allah tarafından kendisine ulaştırılması için
yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka mürşit sevgisi verir Allah Teala. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği sevgi, mürşidi gördüğü zaman ona büyük bir sevgi duyar ve hürmetle onun önünde eğilerek onun ellerinden öper. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki bütün insanlar için söz konusu olan mutluluk bu talebin arkasında yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu ulaştırmanın sonucu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu yarım yaşama neticeyi oluşturacaktır. Bu netice kalıcıdır. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Bu dileği o kişinin gayretiyle tahakkuk eder. Böyle bir gayretin başlayabilmesi ise bir dileğin mevcut olmasını gerektirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma nefsin kalbinin yarısı Allah'ın nurlarıyla dolacağı için o kişi için bir mutluluk vesilesidir.

Hepimiz için bu muhtevada bir dünya hayatı söz konusu olacak. Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevince insanları seveceğiz. Biz insanları sevdiğimiz zaman onlar da bizi sevecekler. Bazıları öylesine şeytanın tesiri altında kalabilirler ki sadece onlar bizi sevmeyebilirler, nefret de edebilirler. Ama biz onları tüm bunlara rağmen gene severiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese hep sevgi bazında realize edilir, gerçekleşir. Öyleyse siz de Yunus gibi yapın. Yaratılanı sevin, yaratandan ötürü. İnsanları sevin, Allah'ı sevin. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ve o zaman insanları seversiniz. Bu sevgi herkese açık olur. Kimseden nefret edemezsiniz. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştığınız zaman afetler tamamen tükeneceği için herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek mutlaka onu tutan men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahy yolunun bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü isterse onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin, onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki, ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hastaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, âmâ ve sâır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim, eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum. Ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan, o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istersem, istesem de, şayet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam, o zaman benim suçum bana ait. Ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız, sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emrimiz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve amenu olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenu olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç, dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut, ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim, acı, azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki ben benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum.
Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir, halife kılar. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, en iyi koruyandır. Ve emrimiz geldiği zaman bizden bir rahmetle Hud aleyhisselamı ve amenu olanları onunla beraber kurtardık. Ve onları ağır, çok şiddetli bir azaptan kurtardık. Ve işte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler ve onun Resullerine asi oldular, isyan ettiler. Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin. Ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha çok kuvvetli korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjdeyle geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik, dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu,
çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi. Ve daha önceden seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Dedi. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun, dediler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler. Ey Lut! Muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşat edensin, dediler. Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin.
Ey kavmim, benim rahtım, arkadaşlarım sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, ilmiyle kuşatır. Ey kavmim, yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenü olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular. Ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek. Ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Ve biz onu, o günü sayılı belirli bir vadeden, ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir, bedbaht, bir kısmı saittir, mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o
yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ya haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu, zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda, sizden önceki nesillerden, bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hastasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin.
Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız, sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız! Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, hadi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir? Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve sen de kadın, günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun. Şehirdeki kadınlar,
Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz, dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi. Ve Yusuf'a, onlara, kadınlara çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Şöyle dedi, hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi. Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum. Ve diğeri de şöyle dedi. Gerçekten ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun

İslam'ın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri, bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakiliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi. Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın. Karma karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi. Ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin. Yusuf, ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, ulak, haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.''

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amin olmak. Bu günkü konumuz. Amin olmak bir Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf kavramı. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Amin olmazsanız cehennemden kurtulmanız mümkün değil. Amin olmak aynı zamanda mümin olmak demek. Amin kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. İman kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın izani içerisinde 28 basamaklık bir skalada amin olma noktası nereden başlar? Üçüncü basamaktan başlar. Üçüncü basamakta kişi amin olur ve amin olduğu zaman zaten mümin olmuştur. Öyleyse amin olmakla mümin olmak kavramı arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bir insan Allah'a inanıyorsa o mümin olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan insanları Allah Teala mümin standartları içinde kabul etmiyor. Çünkü müminler cennete girer diyor Allah Teala. Bir insanın cennete girebilmesi için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani amini olan bir mümin olması lazım. Bir insanın amin olabilmesi bir takım standartların sahibi olmasını gerektirir. Bir defa bu insan bir, Allah'a inanacak. İman müessesesinin içinde, inanç müessesesinin içinde bir, Allah'a inanacak. İki, Allah'ın ölmeden evvel Allah'a ruhumuzu ulaştırma konusunda ki ilme inanacak. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Üçüncüsü, bunun üzerimize farz kılındığına inanacak. Bir dördüncü faktör, kendisinin de Allah Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahibi olan bir insan amini olmuştur. Eğer bu kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmasaydı amini olamazdı. Çünkü o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, aminu olmak, mümin olmak anlamına gelir. Ama bu dört vasfın sahibi olan bir mümin olmak. Bu dört vasıf yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o mümin olmayan bir aminudur. Öyleyse, lügat açısından müessesemize baktığımız zaman,
İman kelimesi inanç demek. Türkçe anlamıyla. Mümin kelimesi de iman kelimesinden geliyor. İmanın sahibi olan, yani inancın sahibi olan demek. O zaman mümin Allah'a inanan manasına geliyor. Burada inancın sıralamasını yaptığımız zaman Allah'a inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın resullerine inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, ba'su ba'del mevte inanmak, ölümden sonra tekrar canlanacağımıza inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanmak, onun farziyetine de inanmak. Öyleyse böyle bir inancın sahibi ise kişi inanıyorsa ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, bu kişi mümin midir? Hayır, değildir. İnanması yetmez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Dikkat edin, müminle kafiri birbirinden ayıran şey cennet ve cehennemdir. Müminler Allah'ın cennetine girerler, kafirler cehenneme girerler. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremiyorsa, mümin olmanın temel vasıflarından birisi budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle olan kişilere Allah Teala amin olanlar diyor. Amin olan kişinin özelliği nedir? Bu kişi takva sahibidir. Öyleyse takva sahibi olmak iki ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve ettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Amin olmak iki ayrı veçe gösterir. Mümin olmak şerefine ermemiş ama Allah'a inananlar da aminu kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ve böylece mümin olanlar da amen olarak vasıflandırılıyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, orada Enfal 29'da bir hususu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin." Öyleyse amin olan bir müessese burada da var. Ama buradaki amini olmak, mümin olmak manasına gelmiyor. Allah'a inanan birisinden bahsediyor Allah Teala sadece. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olacaktı? Takva sahibi olacaktı. Burada Allah Teala takva sahibi olmamış olan birisine sesleniyor. Takva sahibi olmadan evvelki noktada olan birisine sesleniyor: "Ey aminu olan, sen takva sahibi ol." Yani Allah'a ulaşmayı dile. Gene amin olacaksın ama artık Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluş, mümin olmayı içeren bir amin oluş. Öyleyse lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin, inanan demekse, insanlar mümin olanların, onların sadece
Allah'ın cennetine gireceğine inanıyorlar. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın amini olmakla neyi kastettiğine bakalım. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Mahzun olmayacaklardır. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Amini olanlardan takva sahipleri. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde gördüğümüz amin olan kişi Aminu adını almış, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dile de Allah sana furkanlar versin diyor Allah Teala Enfal 29'da. Ama burada yani söz konusu olan Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlardan takva sahibi olanlar yani cennete girebilecek hüviyette mümin olanlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. 64. ayet-i kerimesinde Yunus suresi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amin olmanın standartlarına dikkatle bakın. Münip olmakla aynı noktayı göreceksiniz. Öyleyse amin olmak, yani münip olmak, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış mı? Kesinlikle kılınmış. İşte Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablin yetekumil azabe sümme la tusarun." Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister kabir azabını düşünün, ister cehennem azabını düşünün. Bu azap gelmeden önce dediğine göre mutlaka bu dünyada yaşarken vücuda gelecek olan bir olay. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a münip olun, yönelin diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'a teslim olun diyor. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada İslam'ın bütünü geçiyor. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bir defa daha farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Kim bana ulaşmayı dilemişse, evveli takva sahibi olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Öyleyse münibine ileyhi
Ve'ettekuhu diyor, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Gene Allah'a yönelmemiz üzerimize farz kılınmış. Her birinde bizi aminü kılan bir özelliği görüyoruz. Aminü olanlardan, yani Allah'a inananlardan kimler mümin hüviyetindedir? Yani cennete gidebilecek olan insanlara Allah Teala mümin adını veriyor. Bu cennete gidecek olan insanlar Allah'a inananların hepsi değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dilek konunun temelini teşkil ediyor. İşte bu noktada bakıyoruz ki Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin sözü ve böyle şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yeşâ'ü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ileyhi men yunib. Başlangıçta diyor ki Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, yani Allah'a amen olursa, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir açıklama getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek bir sebeptir. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığımız zaman bu sebep bir sonuç doğuruyor. Ruhun Allah tarafından, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse amen olmak, mümin olmak ve kafir olmak standartları bir araya getirilip mukayese edildiğinde, anlam araştırması yapıldığında görülüyor ki küfürle imanın arasını açan sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a inansa da kurtuluşa ulaşamaz. Aminu. Olanlardan o Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amin olan kişidir. Allah'ın cennetine giremez ve küfürdedir. Öyleyse amini olanlar ve olmayanlar, bunlar aynı zamanda münip olanlar ve olmayanlardır.
İşte bu bağlamda amil olanları Kur'an-ı Kerim'de ait olduğu standartta değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki amil olanlardan kurtuluşa ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın bu baptaki açıklamasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların da amin olabildiğini, Allah'a inanmanın amin kelimesinin birinci manasına ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Ama amin olup da amin kelimesinin standardı içinde kalan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah Teala tarafından mümin kabul edilmediğini, cennete de kabul edilmediğini görüyoruz. Amin olmak kavramı Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı kavramıdır. Amin o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu birinci amin oluştur. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyen aminular var. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninde üçüncü basamağı ifade eder. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler birinci ve ikinci basamaklarda kalırlar. Cennete girmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar mümin standartlarında kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde aminu olma statüsüne baktığımız zaman birinci basamakta olanlar olayları yaşayanlardır. İnanırlar. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olanlardır. İkinci basamakta olanlar olayları yaşadıktan sonra değerlendirenlerdir. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olurlar. Ama bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktakilerdir. Öyleyse amin oluşun insanları cehennemden kurtaramayan kesimini bir ve ikinci basamaklarda görmek söz konusu. Bu yedi tane kurtuluştaki amin olma standartlarının dışında kalan bir amin olma standartıdır. Kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. O kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dinememiş, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bunun dışında kurtuluş kademelerini içeren yedi tane amin oluş var. Üçüncü basamakta vücut bulan amin oluş, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaşır. Yedinci basamakta birinci amin olma noktası tamamlanır. 14. basamakta kişi ikinci defa amin olacaktır mürşidine ulaştığı zaman. Bunlar amin olup da nefs tezkiyesine başlayanlardır. 14. basamakta ikinci defa kurtuluş çerçevesi içindeki ikinci defa amin olanlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi üçüncü defa amin olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan herkes üçüncü defa amin olmuştur. Dördüncüsü de var mı? Evet var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amin olur, muhsinlerden olur. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o beşinci defa amin olur. Kim irşada ulaşırsa
O altıncı defa amin olur. Kim iradesini Allah teslim ederse o yedinci defa amin olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de yedi kat kurtuluştaki amin olanlar, birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar bütün cennetleri işgal edenlerin hepsi amin olurlar. Hem de Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi için amin kelimesi geçiyor. Öyleyse gördük ki amin olmanın ilki insanı kurtaramayan bir amini oluştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişinin amini oluşur. Enfal 29'daki amini olan kişi bu özellikle Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemden kurtulması mümkün değil. Ama Allah'a inanıyor. Allah'a inanması onu küfürden, dalaletten ve cehennemden kurtaramıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn buyuruyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani şu dünyadaki fizik olaylar, para kazanmak, para harcamak, nefsiyle hareket etmek ve şan kazanmak, şeref, şöhret kazanmak, insanlar bunlarla doyumlaşıyorlar. Etrafındakilerden saygı görmek insanları doyuma ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemeyenler ve Allah Teala birinci vasfı getiriyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın amin olma standardında kademe kademe amin oluşlar görürüz. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dediler, amin oldular. Sonra nefs tezkiyesine başladılar, gene amin oldular, tekrar amin oldular. Sonra diyor Hakk'a ulaştılar, gene amin oldular. Sonra diyor nefslerini tezkiye ettiler. Gene amin oldular. Ve ahsene ulaştılar diyor. Ard arda amin oluşlar söz konusu. Kesintisiz bir amin olma müessesesi. Allah, kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği noktada da eğer Allah'a inanıyorsa amin olma standartlarının içinde.
Ama amin olması, Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramıyor. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kademedeki bir amini olan kişidir. Takva sahibi olmuştur ve cennetin sahibi kılmıştır. Peki daha sonra o kişi mürşidine ulaşacaktır. İkinci defa amin olacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsi tezkiye olmuş olacaktır. Buradaki amin oluş, üçüncü defa amin oluştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhsinlerden olan bir amin olacaktır. Fizik vücudun teslimi noktasında kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olan birisi olur. Sonra o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi söz konusu olur. O zaman onlara ahsen olanlar diyor Allah Teala, nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan birisi. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Bu da yeni bir amini olmuş. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ikinci kademedeki amini olanlardan bahsediyor. Bu ikinci kademedeki amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ondan sonra da Allah'tan kendisini Allah'a ulaştıracak olan mürşidi talep etmiş. Talep ettiği zaman ikinci defa takva sahibi oluyor. İkinci amin oluşta kişi. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Demek ki buradaki amin oluş, birinci amin oluş, takva sahibi olduğu zaman nasıl vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin Allah'tan, kişiyi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi İsteyin buyuruyor Allah Teala. Bu vesilenin istendiği yer mürşidin istendiği yerdir. Hacet namazını kılıp mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O nokta yeni bir amini olma noktası. Öyleyse amini olmak, mümin olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi kademelik bir amin olma dizaynını içerir. Bu kademelerin hepsinin bir takva işareti de gelir. Kur'an-ı Kerim mealcileri takva çekinmek, sakınmak, korkmak manasına geldiği için Allah-u Teala hangi kademe takvadan bahsederse bahsetsin, hangi kademe amin oluştan bahsederse bahsetsin, eğer o insanlar Allah Teala bunu takva kelimesiyle ifade etmişse bunu hep aynı anlamda almışlar.
Allah'tan korkanlar. Kim Allah'tan korkarsa diyorlar, onlar aminudurlar. Takva sahipleridir. Sonra kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Gene takva sahibi, Allah'tan korkanlar olarak geçiyor. Kişinin her kademede bir üst cennete taşınması söz konusu. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedrukum men dalle izah tedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ama siz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Demek ki bu nefs tezkiyesi başlarken bir noktayı işaret ediyor. Nefs tezkiyesinin başladığı nokta. Ondan evvel kişi amini olmuş. Ve diyor siz amini olduğunuz zaman dalalette olanlar, siz hidayette olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmak bütün Kur'an demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de Allah'a inanıyorlarsa amin olurlar. Sadece kurtuluşa ulaşamazlar. Ama kurtuluşa ulaşanların da oluşturduğu tam 7 grup amin olma kademesi var. Ve de her konu, her amin olma kademesi açık bir şekilde Kur'an'da yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir bütündür. 28 tane basamaktan oluşur. Ve ilmel yakin, aynen yakin, hakkul yakin diye 3 kademe gösterir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ilmel yakinin içinde olamaz. Amin olan bir kişi başkalarından çok büyük bir farklılık gösterir. Bu kişinin gözlerindeki engeli alır Allah Teala, görme hassasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır ve mühürlenen semi hassasını açar. İşitme hassasını açar. Sonra bu kişi kalbindeki ikinet alınarak mükafatlandırılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbindeki ikinet alınır. Yani idraki önleyen müessese o kişinin kalbine Allah-u Teala ihbat koyar. İkinet idraki önleyen müessesenin adıdır. Allah-u Teala İsra 45 ve 46'da seninle Allah'a insan ruhunun erime demene ulaşmasına inanmayanların arasına gışavet attı bir perde koyarız diyor Allah Teala. Onların gözünün üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların anlamalarına mani olmak için onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Onların işitmelerine mani olmak için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Allah onları görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman amin olmanın her açıdan standartlarını görüyoruz.
Allah'a ulaştırdığı zaman da kişi amindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman da amindir. Öyleyse Kur'an'daki 7 tane takvanın yanı başında kurtuluşa mütalik 7 tane de amel olma kademesi var. Hepsi aynı noktayı ifade ediyor. Yani birinci amel oluşla birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bulunduğu yerdir. Allah Teala her açıdan Kur'an'ı ibret alınacak olan bir ilahi dizayn olarak indirmiş ve kullandığı kavramlar birbirinden ayrı gibi görünüyor. Fakat mihenge vurursanız eğer o mihenk 28 basamaklık İslam merdivenidir. Her bir merdivende ayrı bir takvanın, her 7 kademede ayrı bir takvanın oluştuğunu görürsünüz. Ve muntazam bir seyir takip etmez. Mutlaki 7 kademede, 7 basamakta bir takva oluşması söz konusu değildir. Birinci takva 3. basamakta başlar, 7. kademede tamamlanır. İkinci takva ise 7. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştığınız zaman 14. basamakta gerçekleşir. Öyleyse takva sahibi olanlara baktığımız zaman bunların hep her bir hidayet kademesinde, her bir takva kademesinde amini olduklarını da görürüz. Demek ki iman müessesesi de 7 safhada öyle bir artış gösteriyor ki kişi orada hem dünyanın bütün mutluluklarına sahip oluyor hem de ahiretin 7. kat cennetine, adın cennetine ulaşıyor. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde söylediği takva sahibi oluş, bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takva sahibi olanlar nasıl bir takva ile takvaya sahip oldularsa siz de öyle bir takvayla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Nihai takva, 7. takva, iradenin de Allah'a teslimi anında oluşan takvadır. Adı Hakka Tukatihi takva. Bir hakkın takva. Hakkul Yakin takvası.

İşte biz insanların hidayete ermesi mutlak olarak aminu olmamızı gerektirir. Amin olmak yoksa veya minik olmak yoksa kurtarıcı hüviyette bir aminoğlu standardına hiç kimse ulaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan aminu olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Mutlaka amin olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Ve ne olur bir kişi amini olmazsa, amin olmayan kişinin ne olduğunu gördük. O kişi küfürde. Amini olmayan kişinin küfürde olduğunu nereden biliyoruz kafir olduğunu? Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Burada Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ezzulumati ilen nuri. Burada Allah Teala mümin olan bir amenu kişiden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mümin olmuş. Böyle bir amin olan kişi söz konusu. Sonra bu amin olan kişinin ulaştığı çeşitli kademeler söz konusu. İşte daha birinci kademede o kişi için kurtuluşun geldiğini görüyoruz. Eğer kişi amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin hüsranda olması söz konusu, o kişinin küfürde olması söz konusu. Şimdi bu küfrün muhtevasına bakıyoruz beraberce. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Diyor ki Allah amin olan müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve kişi mümin olmuş. Öyle bir amini olan kişi. Ne yapıyor Allah Teala? Sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Onu söylüyor. Onların kalplerini zulmetten nura götürür. Nur %51'i bulduğu zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Ama diyor Allah Teala o kafirlere gelince o kafirler de tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ondan evvelkiler için bir işaret yok. Amin olanın burada Allah Teala dost olduğuna göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olduğu kesin. Ama kafirlere gelince kafirler çok kesin bir dizaynı içeriyor. Onlar tağutun dostları. Sadece amin olanlar Allah'ın kulu olabilir, Allah'a kul olabilir. Amin olmayanlar hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ Ve onlar Allah'a yöneldiler ve bu sebeple Allah'ın kulu oldular. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a
Allah'a ulaşmayı dilediler. Münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dostları söz konusu. Allah Teala'nın kulları söz konusu. Nasıl kul olmuşlar Allah'a? Tağuta kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kurtarmışlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu ve dilemeyenler, amin olmayanlar tağutun kulu. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostu diye geçiyordu. Burada da kulu olarak geçiyor. Hem tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem de tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ve bu insanların küfürde olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi kafirlerin tağutun dostu olduklarını söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaşadığı güzellikler, bütün negatif faktörler de tağuta kul olanların sahip olduğu özellikler. İşte bir tarafta amin olmak, bir tarafta

amir olma standartlarını sizlere açıklayarak inşallah burada tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık var olduğu olalı kainatta bir tek din var olmuştur. İkinci bir din hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından indirilmemiştir. Bütün devirlerde bütün insanlar her peygamberin yaşadığı devirde mutlak olarak o tek dini yaşadılar. Bu kainatın tek dini hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında o oğulları, torunları, torunlarının oğulları, torunları, torunları, torunları 1200 yıl yaşayan Hazreti Adem 25 yılda bir nesil yetişse 4 nesil 100 yaş eder. ...48 nesil beraber yaşamış Hazreti Adem'le. Öyleyse Hazreti Adem'in yaşadığı 1200 yıllık devredeki 48 nesil hep aynı dini yaşamış, tek dini. Nedir bu dinin özelliği? Bu dinin özelliği üçtür. Bir, Allah'ın tekliğine inanmak. Vahdet akidesi. İki, o tek Allah'a inananların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı dileyen insanları ihtiva eden, bundan itibaren, bu noktadan itibaren olan herkese ihtiva eden tevhid, bir birlik, cem oluş. Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemekle başlayan bir beraberlik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu birinci safa ve ondan sonraki bütün safalar aynı grubun devamı olarak geçiyor. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim.

teslim etmek. İşte din bu kadar. Bu teslim olma 7 safhadan oluşuyor. 1. safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 2. safhada irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. 3. safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. 3. safha ve 1. teslim. 3. safhayla 1. teslim. 4. safhada fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 4. safha, 2. teslim. 5. safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 3. teslim, ruhun, veçin ve nefsin Allah'a teslimi. Sonra 6. safha, irşada ulaşıyoruz. 7. safha, 7. safha ve 4. teslim, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu 7 safha, 4 teslimden oluşan İslam 28 basamak içeriyor. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse o zaman neden İslam kelimesini kullanıyoruz? Çünkü son indirilen kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Kur'an ve onda Arapça ismi var dinin, İslam. Din Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ve başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse İslam demekten muradımız Kur'an-ı Kerim'deki dinin son indirilişi Arapça olması hasabıyla dinin Arapça adı. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve de Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman 7 safha, 4 tane de teslim görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam dini ama aynı zamanda Hanif dini olarak da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem Hanif olduğu ifade buyuruluyor, hem de İslam olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda bu 7 tane safhanın oluşması, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta gerçekleşiyor. On dördüncü basamakta bu 1. safha. 3. basamağa ulaşır ulaşmaz 5-6 dakikasında 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve Allah Teala furkanlar veriyor. Ve gören, işiten, idrak eden bir hüviyete sokuyor bizi. 7. basamaktayız. 14. basamakta 2. safhaya ulaşıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bütün dinler tabiyet esasına dayanır. Hangi din olursa olsun tabiyet mutlaka tahakkuk etmiştir. Allah Teala bütün dinlerde bütün peygamberlerin yaptığı şeyin daima tabiyet olduğunu söylüyor. Bütün peygamberleri, peygamber olarak vasıflandırdığı kişileri Allah-u Teala birer birer almış ele Kur'an-ı Kerim'de ve her birinin kavmine aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Allah'a
ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. Amin olun ve bana tabi olun. Hep aynı şey söylenmiş. Bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyi söylemişler. Ve bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuş, yaşamışlar. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliniz ki bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'la direkt ilişkideler. Allah'ın söylediklerini vahiy yoluyla alıyorlar ve kendi kavimlerine anlatıyorlar. Ama o bütün kavimlerin içinde pek az kişi Allah'ın Resullerine inanıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği sistem hangi dili konuşan insanlar varsa onların arasında, o milletin arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün devirler boyunca yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Öğrettiği din ise Kur'an'daki İslam'dır. Bu kainatın tek dininin Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Arapça olan ismidir İslam kelimesi. 14. basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. İkinci safhada Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. 3. safha Allah'a ulaşma safhası, 21. basamak. Ve Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim oluyor. 3. safha ve 1. teslim. 3. safha, 1. teslim, ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yolumuza daha çok zikrimizi arttırıyoruz. Ve 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükseldiğinde fizik vücudumuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. 25. basamaktayız. Devam ediyoruz yolumuza. Bu 25. basamaktaki olgu ne? 25. basamakta hepimiz için bir müessese var. Ne var? 25. basamak, fizik vücudunuzun teslimi, 4. teslim. Basamak 25, teslim 4. Affedersiniz, 3. teslim, 4. safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, safha sayısı 4, teslim 2, ruh ve fizik vücut Allah'a teslim olmuş. 27. basamak, 5. safha, nefsin teslimi, 3. teslim, ruh, veç ve nefs. 5. safhada 3. teslim. Sonra irşada ulaşmak. Nefsimizi teslim ettiğimiz yer 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim
gitmek için bir evvelki safhaya ulaşırız. Burası irşada ulaşma noktasıdır. 28. basamağın 4. kademesi ve safhalardan 6.'sı, 6. safha. Ve ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yine 28. basamak, 5. kademe, 7. safha, teslimlerden de 4.'sü ve teslimlerin sonu. Öyleyse işte insanlık tarihi boyunca bütün dinlerdeki insanlar bunu yaşamışlar. 7 safhada 4 teslim. Arapça adı İslam olan din, kainatın tek dinidir. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve Allah Teala dinin tamamlandığını söylüyor. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki el yevme uhille lekumut tayyibat ve taamul lezine utul kitabe hillun lekum ve taamukum hillun lekum vel muhsanatu minel müminati vel muhsanatu minel lezine utul kitabe min kablikum iza aytetumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la müttehizi ehdan ve men yekfur bil imani fekat habita amaluhu ve hüve fil ahireti minel hasirin. Diyor ki bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli bir kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden İffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Burada Allah-u Teala Maide Suresinin 5. ayet-i kerimesini sizlere söyledik. Ama aslında Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesinden bahsedecektik. Diyor ki Allah Teala ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar nedir? Bunlar ondan evvelki dinden, yani Hazreti İsa'nın aynı dininden, sonraki devrede insanların sapmaları. Ve bütün sahabede bu sapıklıkların içinde sahabe oldular. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Burada konunun en önemli bir bölümü. Enam suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Sizin ikinci olarak İslam'dan razı oldum. Nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Yani daha evvelki peygamberlere dini nasıl lanse ettimse, onlara nasıl anlattımsa, nasıl yaşamalarını temin ettimse, sizin için de bu Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen süre içerisinde dininizin bütününü size sunmayı tamamladım. Ve böylece üzerinizdeki nimetim tamamlandı. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allah Teala.
sizin için din olarak İslam'dan razı oldu. İşte Arapça adıyla din İslam dinidir. Öyleyse din herhangi bir peygamber zamanında var oluyor. O peygamber bütün milletlere, kendi milletine dahi olmak üzere dini açıklıyor. Bu din ondan evvelki peygamberin dini. Bu din o sırada, bu dinin açıklaması yapıldığı sırada bütün kavimlerdeki resullerin dini. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar kavimlerine her devirde. Ama her zamanki gibi Allah'ın resulleri insanlar tarafından dinlenmiyor. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Her peygambere ve her resule, kavim resulüne insanlar hiç inanmamışlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz resullerimizi bütün kavimlerimize, bütün kavimlere göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini reddettiler, inkar ettiler," diyor Allah Teala. Bütün kavimler resullerini inkar etmiş. Hiçbir kavim yok inkar etmeyen. Hiç istisnası olmamış. Hangi kavme resul gittiyse o kavmin büyük kısmı, özellikle mütegallibesi, yani şehrin ileri gelenleri, meleği diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ileri gelenlere, onlar hepsi, bir defa ileri gelenlerin hepsi mutlaka resulü reddetmişler. Ondan sonra da kavmin mutlaka büyük kısmı. Her devirde bu konudaki başarı oranı çok aşağılarda kalmış. İşte bütün devirlerde yaşanan din, söylediğimiz 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimi içerir. Bütün peygamberler aynı şeyi yaşadılar. Ve onların kavimleri de. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Ve Allah için hakkıyla cihad edin. "Hüve iştebakum." O sizi seçti. "Ve ma ceale aleykum fiddini min harac." Ve dinde sizin için bir zorluk kılmadı. "Millete ebikum İbrahim." Ki o babanız İbrahim'in dinidir, diyor Allah Teala. Dinde sizin için zorluk kılmadı ki o din babanız İbrahim'in dinidir. "Hüve semmâkumül müslümîne min kablü." O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. İsim koydu. Semmâkum sizi isimlendirdi. "Ul müslümîn." Müslümîn olarak. "Min kablü." Bundan evvel, yani Hazreti İbrahim'den de evvel. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'nın kariyeyi, bir kariyeyi yok etmek üzere harekete geçmesini kendisine söylediği zaman, Hazreti İbrahim diyor ki, orada senin için yaşayanlar da var.
Allah Teala da buyuruyor ki bir tek ev bile bana göstersen bizim için yaşayanlar olduğunu, o zaman ben o kariyi helak etmekten vazgeçerim. Ve Allah Teala diyor ki o kariyede sadece bir tek Müslüman aile bulduk diyor. Müslümanlardan sadece bir tek aile vardı diyor. Öyleyse Müslüman kelimesi tabi Arapça bir tabir. O zamanki ismiyle kullanmış Allah'a teslim olanlar. Bunda da diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye biz diyor bu Kur'an'ı indirdik size. Öyleyse namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Öyleyse hedef neymiş? Allah'ın zatında yok olmak. Müslümanlar için söz konusu olan bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ama orada bitmiyor. Daha sonra fizik vücudun da teslimi gerekiyor. Daha sonra nefsin de teslimi gerekiyor. Daha sonra iradenin de teslimi gerekiyor. Öyleyse Allah Teala her devrin diliyle aynı manaya gelen Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak değerlendirdiği insanları hep din için yetiştirmiş Resulleri vasıtasıyla. Bütün devirlerde hep aynı olay söz konusu olmuş. Allah'a teslim olma dini.

Ve Arapça adıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indirip de İslam adını orada kullanınca her devirde aynı manaya gelen kelimeyi kullanmış. Yani Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelime. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, şahit oldu. Şahitti. Vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bil küst. Melekler ve ulul ilm, ilim sahipleri adalet ile, onlar da melekler ve adalet, ulul ilim de adaletle şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler? La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Tek bir ilahım vardı. İnneddine indallahil İslam. Muhakkak ki Allah'ın katında İslam'dan başka din yoktur. Sadece İslam dini vardır. Yani Arapça adını kullanıyor Allah Teala. Her devirde aynı manaya gelen hep bu din oldu diyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Ve mahtelefe lezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmi bayen beynehum. O kitap verilen kimseler kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayetullahi fe innallahi seriyul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah'ı seriyul hisaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'tan başka ilah yok ve Allah katındaki din sadece İslam, yani Allah'a teslim olma dinidir. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Hep insanlar Allah'a, başta Resulleri olmak üzere, ister Nebi Resul olsun, ister kavimlerde Veli Resuller olsun, ama o Resul'le birlikte mutlaka tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve men yebtegi gayren İslami, kim İslam'dan başka bir din isterse dinen felen yukbele minhu, o başka istediği din ondan kabul olunmaz. Asla kabul olunmaz. Ve hüve fil ahireti minel hasirin, o kişi ahirette hüsrana düşenlerden olur. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çok olan biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyeceği için mutlaka hüsranda kalacaktır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla olacaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için kainatın tek dininden bahsediyor. Bu din İslam dini. Her devirde aynı manaya gelen, aynı hüviyeti kullanmış Allah Teala. İşte kainatın tek dininin muhtevasına
baktığımız zaman bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı dini 7 safhada da yaşadıklarını görüyoruz. Bütün devirlerde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar aynı şeyi yapmışlardır. Peki şimdi ne olmuştur? Şimdi din yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki din, İslam dini artık tatbikatta değildir. İslam'dan geriye sadece enkaz kalmıştır. Şeytan insanların Allah'a ulaşmasını önleyerek, Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek, Allah'a ulaşmayı teslim olmayı insanlara unutturarak İslam'ın bacaklarını kesmiştir. Sonra da insanların Allah'a teslimlerini unutturarak kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata oturtmuştur. Din nasıl evvelki devrelerdeki peygamberler tarafından, onlara bağlı olanlar tarafından yaşandıktan sonra unutulmuşsa Yahudilikte, unutulmuşsa Hristiyanlıkta, İslam'da da artık unutulmuştur. İblis her devirde aynı başarıyı sağlamış. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı şeytana hep kul olmuşlar. İşte Allah Teala dinden geriye hep bir şeyler kalmadığını, çok az insanın böyle defa ulaştığını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, arzusunu, sözünü yerine getirdi diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Her devirde bu olay olmuş. Peygamberlerin yaşadığı devirde de büyük çoğunluk gene şeytana kul olmuş. Her devirde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor ve herkese aynı şeyi ifade ediyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel kainatın ezeli dini sahabe tarafından yaşanmış mı? Yani Allah'a teslim olma dini, yani Hanif dini yaşanmış mı? Kesin. 14 asır önce bakıyoruz, bütün sahabe birinci safhayı gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemişler mi? Kesin. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar diledikleri için. Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَالِي. Allah Teala onlar diyor sahabe için şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar diyor Allah Teala çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kesin olarak kullanmış sahabe için. Tağuta kul oldukları da ayet-i kerimenin başında kesin. Tağuta kul olan sahabe, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Onlara diyor müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İslam'ın birinci safhası, kainatın tek dininin birinci safhası sahabe tarafından yaşanmış. Sonra 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de, yani sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptükleri zaman biz sana tecelli halindeydik. Senin elini öptüler ama aslında bizim elimiz sana da bütün vücuduna, eline de tecelli ettiği için o tecelli sebebiyle aslında bizim elimizi öpmüş oldular diyor Allah Teala. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe 14. basamağa ulaşmışlar. 12 tane ihsanla ve tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'tan 7 tane de nimet almışlar. Derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelip yerleşmiş. Derhal kalplerinin içine Allah imanı yazmış. Arkasından o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Ve o kişiye biri 10 vermeye verirken biri 100 vermeye başlamış. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabeye vücut, sahabenin ruhlarına vücudu terk etmelerini emretmiş. Hepsi terk etmişler. Sırat-ı müstakime ulaşmışlar. Nefs tezkiyesi başlamış bütün sahabede. Bütün sahabede fizik vücut Allah'a teslim olma konusunda ilerlemeye başlamış. Ve nefsin afetleri zikir yoluyla azalacağı için o kişinin nefsi de Allah-u Teala'ya bir taraftan adım adım teslim olurken irade de nefsin afetleri azaldığı için onlarla savaşacak olan irade düşmanın azalması sebebiyle giderek güçlenmeye başlıyor. 21. basamağa ulaşıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Yani 21. basamağa hepsi ulaşmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin olarak teslim etmişler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, yani ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün artık İslam tatbikatında hiç adı geçmeyen şeylerden bahsediyorum size sevgili kardeşlerim. Ve kainatın tek dininin artık 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor.
ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te, ne de başka dinlerde. Büyük kitlelerden bahsediyoruz. Onlar yaşamıyorlar. Ama her din çeşidinin içinde 72 çeşit din olduğu tespit edilmiş durumda. Her birinin içinde küçük kitleler Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte o din, bütün o dinlerin içerisinde küçük kitlelerin yaşadıkları din, odur. Kainatın tek dinidir. Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Onlara da tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş olanlar var Yahudilerin aralarında. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. Kur'an'daki temel hükümlerin hepsini yerine getiriyorlar. Aralarında daimi zikrin sahipleri var. Hristiyanların arasında da küçük bir grup aynı hususları yaşıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden ibaret küçük gruplar. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya tabi olmuş başlangıçtaki kişiler, sonra onlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş insanlar, bizim yaşadığımız hayatın aynını onlar da yaşıyorlar. Yani Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın tek dininin bütün özelliklerini. Sonra İslam'da aynı olay yaşanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olunmuş. 7 safhasıyla İslam yaşanmış. Şimdi 7 safhada da yaşandığını göreceğiz. Sonra ne olmuş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeye tabi olmuşlar. Adına tabi'in diyor Allah-u Teala. Ondan sonra tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar daha sonraki nesil. Daha sonra gelen nesiller de tebe-i tabi'ine tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve ta bize kadar gelmiş. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve şimdi de bizlere tabi olunuyor. Öyleyse tabiyet 14 asırdır İslam'da devam etmiş. Şu anda bu durumda İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde Hristiyanlarda İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti Musa'dan bu tarafa gelen bir nizam içerisinde, tabiiyetle gelen bir nizam içerisinde Yahudilerin içinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam'ı, ama üçü içinde Hanif dinini yaşayanlar var demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Bütün onlara Hanif fıtratını veren Allah-u Teala o dinin, Hanif dininin yaşantısını Hazreti İbrahim'e yaşattı. Ondan sonra Hazreti Musa'ya yaşattı. Sonra Hazreti İsa'ya yaşattı. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaşattı. Şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gidenler aynı dini, kainatın tek dinini
gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını teslim edip kalmışlar mı? Hayır, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar ulul elbab oldular diyor sahabe. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Söylüyor Allah Teala. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani üç hali bulunduğuna göre hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini de halis kılmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peki eşyada ulaşmışlar mı? Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size tabi olsaydı, sizin söylediklerinizi gerçekleştirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve o imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irşada ulaşan 6. safhayı tamamlayan sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler mi? Etikleri kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları cennetine, onlara cennetini hazırladı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada İhsanla ensara ve muhacirine tabiinin tabi olduğu kesin bir lisanla anlatılıyor. Sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler Allah-u Teala tarafından irşat makamına getirilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah-u Teala Hazreti Musa zamanında yaşayan mürşitlerden bahsediyor. O zaman da vardı. Ondan sonra da devam ettiğini ifade ediyor onun. Onunla Tevrat'la hükmederlerdi diyor. Ve adaletle emrederlerdi. Adaletle davranırlardı. Münkerden nehyeder ve marufla emrederlerdi diyor Allah Teala. Hazreti Musa'dan itibaren bunun hep devam ettiğini söylüyor. Hazreti İsa'dan sonra da aynı şeylerin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra da bugün hala onun yaşadığı İslam yaşayan insanlar var. 7 safhanın 7'sinde yaşamakta olan insanlar. Bunlardan bir grupta hamdolsun Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleriz. Öyleyse asıl olan Kur'an'daki İslam'dır. O kainatın tek dinidir. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din ne ondan evvel ne de ondan sonra hiç olmamıştır ve olmayacaktır.
Kainat sadece bizim bu dünyamız değil. Kainat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerimeyle yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasında yaşayan insanlardan bahsediyor. Yani sadece bizim gezegenimiz değil, dünyada birçok gezegende, kainatta hayat var. Onların da hepsinin dini sadece aynı din, Hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinler yoktur. Sadece din vardır. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu beraberlikte Allah Teala bizlere hidayet konusunu İnşallah işletiyor. Hidayet Türkçedeki adı hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Lügat manasına gelin beraberce bakalım. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bir takım meal verenler hidayet buradaki muhtevada hüdallah kelimesini Allah'a ulaşmaktır ifadesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde de yorumluyorlar. Eğer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin aynı şey olduğunu iki ayet-i kerime ispat ediyor. Bir tanesi Allah Teala'nın ifadesinde Allah Teala buyuruyor Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer hüdallahi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde ifade ediyorsak o zaman bir kelime daha ilave etmemiz lazım oraya. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü ulaştırmanın hidayet adı verilen mefhumu

hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Neyi ulaştırmasıdır? İnsanoğlunun kendisinde emanet olarak bekleyen ruhunu. Ruhumuz bir emanettir ve Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırılması gerektir. Emanet midir? Allah-u Teala şöyle söylüyor, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah-u Teala, nankördür ve cahildir. İşte bu nankör olan, inkar eden ve cahil olan insanın nefsiyle fizik vücudunun nefsin iki tane afeti verildiğine göre nefs mutlaka orada var. Nefs ve fizik vücudun beraberce ruhu emanet olarak aldığını görüyoruz. Ve de emanetlerin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her halükarda hidayete ermek dediğimiz zaman o insan ruhunun kendisinde, insanın kendisine bir emanet olan insan ruhunun o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet sadece ruhun Allah'a teslimi değildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudunuzun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsimizin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. İrademizin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatını yaşarız. Ama dört teslim dört safhada oluşmaz, yedi safhada oluşur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam yelpazesinde, İslam merdiveninde, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir İslam merdiveni, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci hidayettedir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci hidayettedir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur, 22. basamakta yok olur Allah'ın zatında. Bu üçüncü hidayettir. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu dördüncü hidayettir. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu beşinci hidayettir. 27. basamakta ihlasa ulaşırız, muhlis oluruz. İrşad oluruz. İrşad olmak, muhlis olmakla aynı noktayı ifade ediyor. Bu altıncı hidayettir. Ve nihayet salah makamının 28. basamağın beşinci kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Bu yedinci hidayettir, son hidayettir. Bütün emanetler yedi safhada Allah'a teslim edilir. Yedi safhanın yedi de ayrı ayrı hidayetleri oluşturur. Öyleyse yolumuza birinci hidayetten çıkıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci hidayettedir. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve tavrımızı koyarız ortaya. Herkes değerlendirir, herkesin ne yaptığı Allah tarafından bilinir. İşte bu insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar ikinci basamakta kalmaya ve birinci ve ikinci basamaktakiler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. O hidayet üzeredir.

Allah'a ulaşmayı dileme safhasında hidayetin söz konusu olduğu ayetler. Evveli Ali İmran 103. Allah Teala diyor ki: "Vatesimu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın. "Veskuru nimetillahi aleyküm." Siz Allah'ın üzerinizdeki nimetini söyleyin ki, geri kalanın Türkçe devam edelim. Allah, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah Teala sizleri, birbirinize kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah sizi oradan kurtardı ve kardeşler yaptı. Böylece Allah size ayetlerini beyan eder ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala ve fırkalara ayrılmayın diyor. Kimdir fırkalara ayrılan? Müşrikler. Onlar hidayet üzere olabilirler mi? Olamazlar. Hidayet üzere olmanın standardı iki kelimedir. Yani hidayete adım atmak, bir münib kelimesi, münibine kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir ve yönelmek anlamına kullanılır. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bu, buradaki yönelmek ve takva sahibi olmak birinci hidayeti ifade eder. Ve namaz kıl diyor Allah Teala ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri başka bir grup oluşturmuştur. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse hidayet üzere olmak müşrik olmamakla mümkün. Hidayet üzere olmak Allah'a yönelmekle mümkün. Ve hidayet üzere olmak takva sahibi olmakla mümkün. Hidayet üzere olanlar takva sahipleridir. Allah'a yönelenlerdir ve şirkten kurtulanlardır. Allah Teala bu muhtevanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'a yönel. Bu bir emirdir. Rum 31. Lokman 15. Vettebi sebila men elabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Şura 54. Ve enibü ila rabbikum, affedersiniz, Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sümme la tunsarun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek 3 ayette net olarak geçiyor. Farz olduğu kesin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci safhası hidayetin bütün insanların üzerine farz. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki: "Ve min abahim ve zürriyetihim." Onların anne babalarından, geçmiş atalarından ve zürriyetlerinden, sonraki nesillerinden ve ihvanihim ve onların kardeşlerinden ve veştebeynahüm ve onları seçeriz ve hedeynahüm ve onları ulaştırırız ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. Bunlar seçildiklerine göre, sonra da sırat-ı müstakime ulaştıklarına göre ikinci basamak ve üçüncü basamaktan bahsediyor Allah Teala. İkinci basamakta Allah insanları seçiyor
ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanlar üçüncü basamağa geçiyor. Enam 88'de Allah Teala diyor ki zalike hüdallahü yehdi bihi men yeşayü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Yani insanları sırat-ı müstakime ulaştırmakla. Ulaştırdı, kişi birinci sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci sırat-ı müstakime geçecektir. Ve lev eşreku lehabita anhum ma kânu ya'melûn. Eğer şirk koysalardı onların amelleri boşa gidecekti diyor Allah Teala. Heba olurdu, boşa giderdi. Kimdir şirk koşanlar Allah'a? Bu ayet-i kerimede dedik ki şirkte aynı şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Onlar şirktedirler. Ve bu da şirk koşanların hidayet üzere olmadığını ifade ediyor. Tam bir uyum halinde. Araf 178 Men yehdillahi fehvel muhted ve men yudlil fehulâike humil âsurun. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayettedir. Kim de dalaletteyse o hüsrandadır. Burada aslında Allah Teala'nın kendisine ulaştırmasıyla dalalette olmak aynı noktayı ifade etmiyor. Dalaletten sonraki birinci hidayetin sona erene kadar geçen, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bütün safhayı ifade ediyor. Ama hüsrandan kurtulmak söz konusu olduğuna göre bunu da birinci hidayete sebep olarak gösteriyoruz. Yunus suresi 25. ayet-i kerime Vallahi yedü ilâ darü selam ve yehti men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim ve Allah selam yurduna davet eder ve teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175'te Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. İşte bu muhtevada da Allah Teala burada selam yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Aslında tabii bu çağırıyor Allah, davete icabet başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek ilk nokta. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor. Velekat beyaz nafi külli ümmetin resulen eni budullahi ve işte nebut tagut. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin kavimlerin içinde resul beyaz ederiz. Ve Allah'a kul olsunlar ve taguttan iştinab etsinler diye. İşte taguttan iştinab edip Allah'a kul olduğumuz nokta ilk sırat-ı müstakimi üzerinde bulunduğumuz noktadır. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İkinci safha mürşidimize ulaştığımız nokta. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala rahim esmasını tecelli ediyor üzerimizde. Bize furkanlar veriyor. Bu furkanlarla kör, sağır ve dilsizken biz gören, işiten ve idrak eden insanlar oluyoruz. Ondan sonra da Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ondan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Kalbimize rahmet nurları geliyor. Fazıl'la beraber, ama rahmet nurları kalbimize girebiliyor. Bu giren nurlar %2 ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mürşid soranlardan sadece Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlara, kesin şekilde buna inananlara mürşidini gösteriyor.
Kişi bundan sonra mürşide ulaşıyor, tabiyeti gerçekleşiyor. Burası ikinci hidayettir. Birinci sırat-ı müstakim kişi mürşidine ulaştığı zaman biter. Bundan sonra ikinci sırat-ı müstakim başlar. Mürşidinin bulunduğu dergaha gelen o kişinin ruhu oradan devrin imamının ruhuna, devrin imamının dergahına ulaşır. İkinci sırat-ı müstakim başlamıştır. Affedersiniz, ikinci sırat-ı müstakim kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan mürşidine ulaştığı noktaya kadardır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü sırat-ı müstakim, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin beşinci, içeri dolaşmak altıncı ve iradenin teslimi yedinci sırat-ı müstakim. İkinci safhada hidayetçiye ulaşmak ve tabiyet söz konusu ikinci sırat-ı müstakimin sonunda. Yani tabiyet. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşma dileğini, dileği konusundaki davete icabet ediyoruz. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bakara 38, kul nahfetu minha cemi'a fe imma yetiyennekum minni hüden fe men tebiya hüdaye ve la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Oradan hepiniz aşağı inin. De ki, dedik ki diyor Allah Teala, oradan hepiniz aşağı inin. Size bizden bir hidayet geldiği zaman, o zaman kim hidayetçimize tabi olursa, onlara korku yoktur ve onlar mahzunda olmazlar. Size hidayet gelecektir ve o gelen hidayeti getiren hidayetçiye tabi olduğunuz takdirde o zaman onların kim öyle olursa onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar diyor Allah Teala. Enam 125 Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Artık kimi Allah kimi hidayet erdirmek isterse onun göğsünü teslim açar. Ve men yurid an yedullahu yecal sadrahu dayyikan haraca. Kennema yasadu fi semai kezalike yecalur rahul risse alellezine la yu'minun. Artık Allah kimi hidayet erdirmek isterse onun göğsünü teslime açar. Kimi daveti bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Kalbin nur kapısının Allah'a açılması için Allah kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bunlar ikinci safhadaki mürşide ulaşmanın birer vesilesidir. Alallahu kastu sebilin nahil 9 ve minha cair. Sebillerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan cayanlar da var. Velevşaye ehedâkü mecmain dilesi hepinizi hidayete erdirirdi. Hidayet üzere kalardı. Taha 82 ve inni li gaffarun limen tabe ve amene ve amene salihan sümmet eda ve muhakkak ki ben tövbe edenler amene olanlar ve salih amel yapanlar için mutlaka gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Sonra onlar hidayet erdirilir diyor. Mürşide tabi olduğu anda kişinin bütün günahları sevaba çevirir. Taha 123 Kaleh bita minha cemiyan. Hepiniz oradan aşağı inin. Libadin badüküm libadin adüv birbirinize düşman olarak fe imma yetiyennüküm minniyüden benden size hidayet geldiği zaman
Fe men hidaye, kim hidayetçiye tabi olursa fela yadullu ve la yeşka. O dalalette olmaz ve şakide olmaz. İkinci safhada mürşide ulaşmak söz konusu. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. 21. basamak. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Kalbine ilk %7 rahmet birikiminde ruh birinci gökkatına, fazla birikiminde ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefse emare. İkinci defa ikinci gökkatı, nefsi levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatları %7 nur birikimiyle mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşma üçüncü hidayet kademesi ama tesimlerden birincisi. Birinci tesim. Üçüncü hidayet kademesi tesimlerden birincisi. Ruhun teslimi. Bakara 120 Allah Teala diyor ki velen terda anke'l yahudu velen nasara hatta tettebiye milletuhum. Kul inne hüdallahi huvel huda ve leyni tebâhe ehvâhüm ba'dellezî câeke minel ilmi ma leke minallâhi min velîm ve lâ nasîr. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ali İmran 73 ve la tu'minu illa limen tebiya dinekum kul inne huda innel huda hüdallah en yuta ehadun misle ma atutum ev yuhacikum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yutihi men yeşâ vallahi vasiyun alim. Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Habibimdeki hiç şüphesiz hidayet, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsanın ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir menzilinin başka birine verilmesi veya Rabbinizin katında tartacakları için mi de onlara diyor Allah Teala de ki hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Ali İmran 20 ve in hacı kefe kul eslemtü ve çeylillahi ve men ittebani ve kullillezine utul kitabe ve ümmiyine ve eslemtüm fe in eslemule fekat ihtade. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar bizler ve içimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlara andolsun ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Rad 27 ve yekulillezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbi ve kafirler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. De ki Allah dilediği kişiyi dalalete bırakır ve ona yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Ve Şura 13 Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer, kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Üçüncü safha ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha Allah'a yönelmek ve mürşide ulaşmak. Üçüncü safha ruhumuzun Allah'a ulaşması. Dördüncü safha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Enam 71. Allah Teala diyor ki de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı ve arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Yani biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Enam suresi 71. Burada
bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra diyor Allah Teala. Allah Teala yeni bir hidayeti burada ifade ediyor ki bu fizik vücudun hidayetidir. Öyleyse daha evvel bahsettiği hidayet bizi hidayete erdirmesinden sonra dediği hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ayet ruhun hidayetinden sonraki bir hidayete ve Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ki bu fizik vücudun teslimidir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki sizi hidayete erdirdiği şey üzerine yani hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için kurban kesersiniz diyor ve muhsinleri Allah'a teslim olanları müjdele ediyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa 125'te diyor ki Femen ahsenu mim Femen ahsenu Memen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. Kim Allah'a fizik vücudunu teslim o ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. İşte o muhsinlerdendir diyor Allah Teala. Burada da Allah muhsinleri ve muhsinleri müjdele ediyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki vellezine tedev zadehum hüden ve atahum takvahum. Onlar ki hidayet ermişlerdir, hidayetleri arttırılır. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır, hidayetleri arttırılır. Fizik vücutları da teslim alınır Allah Teala tarafından. Ve muhsinler kelimesi kullandığı cihetle Allah Teala burada fizik vücudumuzun teslimini kastediyor. Bakara 272 onların hidayet ermesi senin üzerine vazife değildir. Lakin Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Hayırdan ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir. Başka bir şey için değil. Ancak Allah'ın veçini zatını dileyerek, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek verirsiniz, infak edersiniz. Evvelce hayra dair ne infak ederseniz bu size tas zaman verilir ve size zulmedilmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır ve İslam'ın üçüncü safhasını ifade eder. Üçüncü hidayet olarak isimlendirilir. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Beşinci safhada insanların hidayete ermesi lazım gelen nefsleridir. Ülelbep olmakla noktalanır. Bütün sahabinin ülelbep olduğunu görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar ullelbap oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Kim daimi zikrin sahibi ise onun özelliği nedir? Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Daimi zikir üzerimize farz. Ullelbap olmak da üzerimize farz.
Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki: "Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Bu üç halde de zikretmek daimi zikirdir. Ve böyle olanlara, daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim bunu yaparsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olmuşsa o kişi, nefsinin kalbi tertemiz bir insan olmuştur. Nefsinin kalbi bütünüyle temizlendiği için bu kişi nefs teslimini gerçekleştirmiştir. Burası hidayetlerden 5. hidayettir. Kişinin nefs teskiyesini gerçekleştirdiği, nefs tasfiyesini gerçekleştirdiği yer. Allah-u Teala ihlasa ulaşanlar için de yeni bir hidayet safhası olarak düşünüyor. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını söylüyor. Burada ihlasa ulaşmak, burada irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayetler ard arda geliyor. Her biri ayrı bir hidayet kademesi. Öyleyse irşada, irşad olduğumuz zaman bu yeni bir hidayettir. Muhlis olduğumuz anla irşad olduğumuz an aynı andır. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Diyor ki Allah Teala bu vapta, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi, onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Öyleyse muhlis olmak da Allah Teala'nın hidayet kademelerinden bir tanesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve nihayet irademizin Allah'a teslimiyle, irademizi de Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşırız. Allah Teala Enam suresinin 90. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte onlar Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. İşte hidayete ermişlerin hidayetine tabi olmaları için evvela hidayete erdirenin irşat makamının sahibi olması lazım. Burada onun sahibi olan birisine tabiyeti tabi ol emriyle vermiş Allah Teala. Onların hidayetine tabi ol diyor. Araf 181'de Allah Teala diyor ki ve mimmen halakna ümmetün yehtüne bil hakkı ve bihi yadilun ve yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakkı Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar. İşte bunlar da İrşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Rahf 159'da Musa Aleyhisselam'ın kavminden böyle bir takımdan bahsediyor Allah Teala. Ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler. Yani hidayete uğraştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler diyor. Enbiya 73'te Allah Teala peygamberlerinin olan hidayet erdirenlerden bahsediyor. Secde 24'te ise diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı bunlar peygamber olmayan ve hidayete erdirmekle vazifeli olanlar. Devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala. Normal hidayet sahiplerini ise Allah Teala yani normal olarak hidayet makamına teslim iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilenler için diyor ki Yasin 21'de İttebu men la yeselukum ecen ve hum muhtedun. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. İşte buradaki hidayete ermek, irşat yetkisinin sahibi olmak. Yasin suresi 21. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet müessesesini gördük ki 7 tane safha arz ediyor. İnsanlar 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalalettedir. 1. hidayetin sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. 4. basamakta Allah rahim esmasına tecelli eder. 5, 6, 7. basamaklarda bu tecellinin üzerimizdeki standartlarını görürüz. Gören, işiten ve idrak eden, dünyaya açılan gözlerle mürşidini mürşit olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, manasına ulaşan ve onun sözlerini idrak eden kişiler yapar Allah Teala insanları. Bunu da furkanlar vererek yapar ve o kişilerin bütün günahlarını örter. Böylece kişi günahı ne kadar olursa olsun mutlaka
bu günahını günahından daha fazla sevabı olan birisi olur. Ve bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişidir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arası sadece 7 tane Furkan verirse en çok 7 saniye sürer. Bundan sonra kişi Allah Teala'nın kendisine ulaşmasıyla, kalbinin Allah'a dönmesiyle, göğsünden kalbinin yol açılmasıyla ve zikir neticesinde kalbine iman, kalbine fazıllar ulaşmasıyla, rahmet ulaşmasıyla mürşidine ulaşır. Kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olur, hacet namazını kılar, mürşidine ulaşır. İkinci hidayet mürşide tabiiyettir. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, yedinci basamağı ifade eder. İkinci hidayet 14. basamağı ifade eder, mürşide tabiiyet. Birinci hidayet de farzdır, ikinci hidayet de farzdır. Tabiiyet üzerimize farzdır. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstenen hidayetçi Allah Teala bu kişiye, huşu sahibi olan bu kişiye derhal gösterir. Tabiiyetle beraber ikinci hidayet elde edilmiştir. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 safhada ard arda 7 safha geçer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. gök katları. 7. gök katının 7 tane alemine geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır ve 3. hidayet gerçekleşir. İşte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adıyla geçen yolların gerçek anlamdaki en büyük ölçüdeki sırat-ı müstakimi budur. 4 tane sevilden oluşur. Birinci sevil yataydır. Kişinin bulunduğu dergahla, tabi olduğu dergahla, devrin imamının bulunduğu dergah arasındaki yere paralel ruhların yolu birinci sevildir. Kişinin ruhu o yolu geçip ana dergaha ulaşır. Ana dergahta bir eğitim devresi, bir öğrenme devresi, bir tecrübe devresi geçirecektir. Ve ondan sonra Allah'a doğru yola çıkacaktır. Diğer ruhlarla beraber önce birinci kata kadar çıkabilir. Zikrini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilir. Onun zikrini tamamlayınca üçüncü kata kadar çıkabilir. Ve zikri giderek artarak dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemini geçer. Ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah'ın zatına ulaşmışsa 21. basamakta o kişi hidayete ermiştir. Önce hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca hidayeti arttırılır. Ruh'a Allah'a ulaşınca hidayeti bir daha arttırılır. Ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu da hidayete erecektir. 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsi tasfiye olacaktır. Ve kişi böylece fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olacaktır. Bu onun 4. hidayetidir. Basamaklardan 26.'dadır kişi. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple Allah ona hidayetini arttırmak suretiyle kalp gözünü açarak, kalp kulağını açarak iki büyük mükafat verir.
Böylece kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlar. Yedi kat yerler gösterilir kişiye, yedi kat cehennem ve zemin kattaki ana deryanın sırları gösterilir. Ve o noktadan sonra kişi birinci gök katını görmeye başlar. Sonra sırasıyla bütün gök katları gösterilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Burası ihlas makamının katlarıdır. Kişi muhlis olmuştur. Burası altıncı hidayettir. İrşad olmuştur kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur Allah'ın nurlarıyla. Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesiyle bu kişi 14 kademe müzeyyen olmuştur. 7 kademesi Ulu'l-Elbab makamında, 7 kademesi de İhlas makamında, 14 kademe müzeyyen olmuştur nefsi. Sonra Tevbe-i Nesuh'a davet edecektir Allah onu. Bu Tevbe-i Nesuh davetiyle birlikte hemen arkasından Allah o kişinin günahlarını örter. Ona salah nuru verir, günahlarını sevaba çevirir. Ama salah makamının birinci kademesi, o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Kim yedi tane gök katını ve yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahide ondaki en yüksek noktadaki ağacı görürse, sitret-i müntahayı görürse, o kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. İşte Tövbe-i Nasuh'un arkasından Allah onun günahlarını örter. Müşrikliğe ulaştıktan sonra işlediği günahları, sonra ona salah nuru verir, sonra günahlarını sevaba çevirir. Bunlar tamamlanınca kişi son hidayet için hazırdır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Yedinci hidayetinde sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabiinde, sahabede Fevzül Azim'in sahipleri, yani İrşadın sahibi, irşat makamına tayin edilmiş olanlar hüviyetinde açık bir şekilde tespit ediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatiyi takvanın sahibi olmuşlar. Ve hidayetleri, 7. hidayeti tamamlamak suretiyle onları adın cennetlerine götürecek olan bir hidayete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hidayetler konusunda sizlerle birlikte olduk. 7 safhada 4 tane hidayet, 4 tane teslim, ama 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir hidayet bahsinde birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs, isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz. Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim. Namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun. Önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse

yapar ve muzikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir. Ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu? O da mutsuzluklarla. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. İşte sevgili kardeşlerim ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede.

Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2.4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvelki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize. Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede, yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun
her yüzeyde yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman orada sevgili kardeşlerim
siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su arılırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buzdolabına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

Yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kabile sağ tarafta, sağ kanat birisi, sol tarafta, sol kanat birisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Ve kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu zikri kuşu açabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Bu lelvap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi Resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah-u Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah-u Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. الفاتحة مع الصلاة.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Necmi'l-Alem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde gene birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun vaz edilmesinde, ruhunun vuzuha kavuşmasında, açıklamasında. Şura Suresi 32. ayet. Bir evvelki derste 32. ayetle 44. ayet arasındaki kesim bir yanlışlık eseri olarak atlanmış ve 45'ten 48'e kadar olan kesimi de geçen sefer yapılmıştı. Bu konumuz, bu dersimiz, bu arada atlanan kesimi sizlere takdim etmek. 32. ayetten 44. ayete kadar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel alam ve min veden ayatihi onun ayetleri el cevari gemiler fi de içinde el bahri deniz ke gibi el alami yüksek dağlar ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler onun Allah'ın ayetlerindendir. Suyu Allah Teala vermiş. Su içine girdiğiniz zaman batabileceğiniz bir hüviyet gösteriyor. Ama gemiler Allah'ın koyduğu kanunlar itibariyle dağlar gibi yüksek gemiler, mesela transatlantikler, gerçekten denizin içinde gezen bir dağ gibi bir muhteva taşıyor. Ve insanları deniz aşırı ülkelere ulaştırıyor. Onlar Allah'ın ayetlerindendir. Çünkü Allah'ın kanunlarına göre seyreder. Üçüncü, 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, in yeşe yuski nir riha fe yazle yazlelne revakide ala zahrih inne fi zalike le ayatin le ayatin li kulli sabbarin şekur. İn, eğer, yeşe, diler, yüskin, teskin eder, sükunet verir, durdurur, erriha, rüzgar, fe, böylece, yazde yine olurlar, kalırlar. Revaki de, yürümeyen, hareketsiz, sabit duran, ala zahrihi, onun üzerinde. İnne, muhakkak ki, fi, de, içinde vardır. Zalike bu, le elbette mutlaka ayatin ayetler, li için kulli her hepsi, sabarin çok sabredenler, şükürin çok şükredenler.

Eğer o, yani Allah, dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Allah-u Teala'nın o insanlarla bir ilişkisinin mutlaka mevcut olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Dilerse o insanlara yardım etmeyi dilerse Allah-u Teala, rüzgarları uygun istikametten estirir. Eğer dilemezse, o zaman da rüzgarı keser, kemiği hareketsiz kalır. Hazreti Yunus'u hatırlıyorsunuz. Allah-u Teala'dan kaçacağım diye gemiye biniyor. Ama gemi Allah-u Teala rüzgarı kestiği için hareketsiz kalıyor. Ancak Hazreti Yunus denize atladığı zaman gemi harekete geçebiliyor. Yani her şey Allah'ın elinde. Dilerse rüzgarları estirir, dilemezse estirmez. Allah Teala dilerse rüzgarları ters istikametten de başka istikametten de estirir. Ayet 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ev yubik hunne bima kesebu ve yafu an kesir. Veya yubikhunne onları helak eder, helake sürükler. Bima şeyle, sebebiyle kesebu kazandılar. Ve yafu an ve affeder kesirin çoğu. Veya kazandıkları, yaptıkları sebebiyle onları helaka sürükler. Ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

ise, Allah Teala dilerse helak eder. Bir Titanik faciası bunlardan bir örnektir. Allah Teala dilerse helak eder. Gemiler batar, insanlar da denizin ortasında ölürler. Ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

Burada Allah Teala çoğunu da affeder ifadesini kullanıyor. Yahu an kesir, onlardan çoğunu. Ve günahların mı çoğunu, onların mı çoğunu affeder? Bu konu boşlukta kalıyor.

Öyleyse onların çoğunu da affeder diyor Allah-u Teala. 35. ayet-i kerime, Şura suresi 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya le mellezine yücadilune fi ayatina ma lehum min mahiz. Ve yâleme ve bilsinler ellezine onlar yücadilene mücadele ederler fi de hakkında ayatina bizim ayetlerimiz ma lehum onlar için yoktur minden mahisin kaçacak yar. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler.

what is Allah ayetlerini indirir. Birçok insan da Allah'ın ayetleriyle mücadele eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emretmiştir. Böyle bir şey yok der. Allah Teala ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı emretmiştir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün olamaz der. Çünkü der, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı anda kişi ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Kişi öldüğü zaman eğer o kişinin içinde ruh varsa, ruh o zaman vücuttan otomatik olarak ayrılır. Çünkü vücudun nefsi ve ruhu kendisine çeken manyetik alanları, mitokondriler elektrik enerjisi üretmedikleri için artık çalışamazlar. Çalışamadıkları için ne nefsi ne ruhu fizik vücut kendisine çekemez. Ve de o vücudun içinde ikisinin de barınması artık mümkün olmaz. Böyle bir vücut ikisini de kabul etmez. Oradan dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Yani önce kişi ölür, sonra ruh ve nefs vücudu terk eder. Ve Şura suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fema utitum min şeyin fe meta'ül hayati dünya ve ma indallahi hayrun ve ebka lillezine aminu ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve işte böylece ma şey utitum size verildi min şeyin bir şeyden ve böylece artık meta'u meta faydalanacak mal el hayatet dünya dünya hayatı ve ma ve şey inde yanında katında Allah'ı Allah hayrun hayırlı daha hayırlı ve ebka ve baki daha kalıcı li ellezine onlar için aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler ve ala Rabbim ve Rablerine yetevekkilun tevekkül ederler. Allah Teala buyuruyor, işte böylece size verilen her şey dünya hayatının metaıdır. Kısa süreli faydalanmayı ifade eder. Ve amin olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Yani ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın katında yok olması, o kişiyi Allah'a ermiş evliya kılar. Allah'a ulaşmış olan bir evliya olur. Ve amini olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Allah Teala taht verir ruhlara, o ruhlar orada kalırlar. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Sadece Rablerine tevekkül edenler Allah Teala'ya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyor. Yani Allah'ı kendisine vekil ediyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayeti kerimesi de Rad suresinin 25. ayeti kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine mutlaka ulaştırır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşırsa bundan sonra Allah'ın zatında onun ruhu yok olur. Yoluna devam ederse onun yeni bir ruhu yaratılarak Allah'ın indinde ona bir taht ihsan edilir ve o taht Allah'ın huzurunda kalıcıdır. Bunlar da sadece Rablerine tevekkül edenler için geçerlidir. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ister münip kelimesiyle ifade edilsin, ister aminü kelimesiyle ifade edilsin, kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yeşte nibune keba irel ismi. Vel fa vel fevahişe ve iza ma kadı buhum gıdıbuhum yâfirûn vellezîne ve onlar yeştenibûne kaçınırlar, sakınırlar kebâire el ismi günahların büyükleri ve el vefa ve fevâhişe fuhuşlar, kötülükler, zina, şirk, katletmek ve böyle. Ve izâ ve olduğu zaman ma gadibu öfkelendikleri şey hum onlar yağfirûn affederler, bağışlarlar. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan iştinab ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Gadab duydukları zaman, öfkelendikleri zaman affederler.

Kafir ise günahların büyüğünden ve fuhuştan sakınanlar, işrav edenler ve ederler ve öfkelendikleri zaman affederler. Yani nefslerine hakim olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öfkelendikleri zaman affederler. Burada bu insanlar kimler? Amini olanlar. Rablerine amini olan herkes amin olduğu an Rabbine tevekkül etmiştir. Yani Rabbinin kendisini, ruhunu Allah'a, kendisine ulaştıracağından kesin şekilde emindirler. Kesin olarak buna inanırlar. İşte bu insanlar öfkelendikleri zaman affedenler, bağışlarlar, affederler ve fuhuştan kaçınırlar. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî nestecâbu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhum şura beynehum ve mimma rezak nahum yunfikun vellezine ve onlar istecabu icabet ettiler li rabbihim Rablerine ve ekamu ve ikame ettiler es-salate namaz ve emruhum ve onların işleri şura toplanıp istişare etmek. Beynehum aralarında ve mimma o şeyden rezeknahum onları rızıklandırdık. Yunfikun infak ederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, Rablerine icabet edenlerdir. Rablerinin davetine icabet edenlerdir. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kullarım seni benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve bana dua edildiği zaman, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyerek amini oldukları takdirde. Ve umulur ki böylece irşada ulaşırlar. Öyleyse Rablerine icabet ederler, Rablerinin davetine icabet ederler. Davetse lehu davetün hakku. Onun daveti, Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah kendisine davet eder. Öyleyse 12 ayet bunları söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında 12 ayet
Allah'ın davetini söylüyor. Allah'ın davetine icabet ederler onlar diyor. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe sümme la tunsurum. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dinlemeyi de kast içine alan dört teslimi de muhtevasını alan bir bütün söz konusu. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayarak bütün muhteva burada toplanıyor. Mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi teslim etmek hepsi bu konunun içinde. Zümer 54'te bunu söyleyen Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Fars. Sonra Allah Teala diyor ki

Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُلُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاِمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, onların ehli olan Allah'a, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenize emreder diyor. Ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde teslim etmek emrediliyor. Allah Teala Müzemmil 8'de Veskül ismi Rabbike ve Tebetel ileyhi teptila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Şura 47'de üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor. Bu davetin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah diyor, Allah selam yurduna davet eder. O oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Onlara esna-i hüsna var ve ziyadesi de var. Esma-i hüsna, güzellerin en güzeli, yani Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi var. Allah'ın zatında yok olmanın ötesinde en son noktada iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'ı görmek var.

Allah'a yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Yani Allah'a yönel diyor sadece. Ama En'am suresinin 152. ayet kerimesinde ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Allah'ın ahdini yerine getir. Manası ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Öyleyse bu muhtevada Rablerine icabet ederler, Rablerinin davetine icabet ederler ve arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek, istişare yaparlar ve diyor onları rızıklandırdığımız şeyden infak ederler. Yani zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğsünden geçerek, o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak eder. Bu rızık, manevi rızık, rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarıdır. Şura suresi 39. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُلْ بَغْيُّهُمْ يَنْتَسِرُونَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar İza olduğu zaman esabehum onlara isabet etti. El vayu saldırı, tecavüz, haddi aşma hüm onlar yentesirun yardımlaşırlar. Nasara kökünden geliyor. Mansur yardım eden. Burası da yentesirun yardımlaşırlar diyor Allah Teala. Ensar, yardımcılar demek. Nasır, yardımcı demek. Bütün sahabe kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Yani herkes arkadaşını korumak için, müdafaa etmek için onunla birlikte kendilerine yapılan saldırıda taraf olur. Ve 40. ayet-i kerime Şura suresi Bismillahirrahmanirrahim ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün misluha fe men afa ve esleha fe ecruhu alallahi alallah innehu la yuhibbuz zalimin ve ceza ve ceza seyyiyetin bir kötülük bir günah seyyiyetin bir kötülük, bir günah. Misliha, onun misli kadar. Fe, artık fakat, men, kim? Afa, affetti. Ve asliha, ve islah etti. Ve böylece, ecruhu, onun ecri, ala Allahü, ala Allahü, Allah'a ait. İnnehu muhakkak ki o, la yuhubbü, sevmez, ez zalimin. Muhakkak ki o, yani Allah, zalimleri sevmez oluyor netice. Şimdi birleştirelim muhtevayı. Şu çıkıyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri mükafatı Allah'a aittir.

Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani 10 derecelik bir kötülük yapan bir kişinin amel defterine 10 derece yazılır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse onun ecri Allah'a aittir. Kim kendisine yapılan bir kötülüğü affeder, o kişinin ıslahına sebebiyet verirse Allah-u Teala'nın katında onun büyük bir ecri vardır. Burada kim affeder de affın üzerinden bir de o kişiyle, kendisine kötülük yapan kişiyle dost olursa manası da çıkıyor. İslah ederse, o kişiyle, düşman olan kişiyle arasını ıslah ederse, kötülüğe iyilikle mukabele ederse. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala kötülüğe iyilik etme hasreti herkese verilmez diyor. O kötülüğe iyilikle mukabele etme hasretinin verildiği kişiler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Muhakkak ki o, Allah zalimleri sevmez de bitiyor ayet-i kerime. Onun sevdikleri zalimler değildir. Allah Teala'nın buradaki muhtevası açık bir şekilde Allah'ın yanında olanlar için Allah'ın yardımı söz konusudur. Ama zalimlik, zulüm söz konusuysa o Allah'ın dostu değildir. Allah'ın sevgilisi olamaz. Ve 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve le men intisare ba'de zulmihi fe ulaike ma aleyhim min sebil. Ve le ve elbette muhakkak gerçekten men kim kimse intisare yardımlaşır hakkını alır, başkasına hakkını verir. Vade sonra zulme uğraması ve böylece ülâike işte onlar ma aleyhim onların üzerine yoktur min sebilin bir sebil bir yol. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alanlar işte onlar onların üzerine yani aleyhlerine bir yol bir ceza yoktur. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Birisi bir diğerine kötülük etti. Kötülük eden derecat kaybetti. Kötülük kendisine kötülük yapılan zulme uğrayan kişi ise onun kaybettiği derecatı kazandı, adalet yerini buldu. Zulme karşı derecat kaybı kendisine zulüm yapılan kişi içinse o zulme eşit derecat kazancı. Eşitlik sağlandı. Ama bu kişi eşitlik sağlandıktan sonra diyor ki ben kısas istiyorum. Ve de kısas gerçekleşiyor. Kısas gerçekleştiğinde aynı fiil o zalime tatbik ediliyor. Ama bu sefer zalim derecat kazanıyor ve daha evvel o zalim tarafından zulme uğrayan kişi ise kazandığı derecatı kaybediyor. Ne oluyor şimdi? Zalimin kazandığı derecat kazanmasıyla birlikte kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşit oldu. Gene zalimin yaptığı suçla yani başkasına verdiği zararla kendisine verilen zarar
O da eşit oldu. Hem fiiller eşitlendi, sıfırlandı. Hem de dereceler eşitlendi, sıfırlandı. Şimdi mazluma bakalım. Kendisine zulmedilen kişi aynı zulmü başkasına yaptı. Aynı fiili başkasına yaptığı için zulme uğradığı kadar zulüm yaptı. Kendisine zulüm yapıldığı zaman derecat kazanmıştı. Aynı fiili başkasına yaptığı için o kazandığı dereceler kadarını kaybetti. Kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler birbirine eşit. Kendisine yapılan zulümle onun zulüm yapana yaptığı davranış gene eşit. Fiiller de eşitlendi, dereceler de eşitlendi. Ama böyle oldu diye kişi intikam aldı diye Allah Teala ona ceza vermiyor, kısas hakkını tanımış kişiye. Ve 42. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne mes-sebi'lu alellezine yazlimunen nase ve yebgune fil ardı bi gayril hakkı ulaike lehum azabun elim. Fakat insanlara zulmedenlerin azabun elim, evvela kelimeleri verelim. İnnema, fakat es-sebiyulu, yol. Ala ellezine, onların üzerine yazlimune, zulmediyorlar. Ennase, insanlar. Zulmederler. Yazlimune, zulmederler. Ennase, insanlar. Ve yebgune, bagiden geliyor. Azgınlık ediyorlar, zorbalık yapıyorlar. Fi de içinde el ardı, arz, yer, bi gayril hakkı, haksız yere, laike, işte onlar, lehim, onlar için vardır. Azabın azap, elimin elim, acı. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine, aleyhlerine yol, yani ceza vardır. İşte onlar, onlar için elim bir azap vardır. Burada zorba var. Yani başkasına zulmeden kişi. Bu kişi başkasına zulmetmesi dolayısıyla derecat kaybediyor. Ve derecat kaybettiği için o ceza görmüş oluyor Allah Teala tarafından. Ama bu kadarı yetmez. Kendisine zulüm yaptığı kişi eğer kısas hakkını kullanmak isterse, o hakkı kullandığı zaman bu kişiye bir ceza işlemi uygulanıyor. Böylece zulüm yapan karşılığında aynı zulmü buluyor. Aynı zulmü bulması için bir yol açık bu insana. Öyleyse İki kişi aynı durumda değil. Birinde zulüm yapan var ve aleyhine bir işlev yapılıyor. Birinde zulüm gören var, aleyhine bir işlem yapılamıyor. İşte kim insanlara zulmederse, yeryüzünde haksız yere zorbalık yaparsa, onların üzerine, aleyhlerine yol vardır, yani ceza vardır. Ve
böyle bir ceza kısas uygulamasıdır, yetmez. Onlar için cehennemde de elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Burada kendisine zulüm yapıldıktan sonra karşı taraftan intikam alan kişi, kısas uygulayan kişiye kısası uyguladığı diye cehennemde azap edilmez. Ama yeryüzünde zorbalık yapanlara, insanlara zulmedenlere cehennemde azap söz konusudur. Yaptıkları zorbalık sebebiyle. Birincisi zulme uğramıştır, kendisine tanınan hakkı kullanmıştır, kısas yapmıştır, bu sebeple cehenneme gitmez. Cehenneme gitme sebebi bu değildir. Ama burada haksız yere zorbalık yapanların cehennemde de azaplanacakları söz konusu. Zaten zorbalar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileyecek olsalardı zaten zorbalık yapacak bir hüviyeti taşımaları söz konusu olmayacaktır.

Ve 43. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve le men sabere ve gafere inne zalike le min azmil umur. Böyle ve elbette gerçekten men kim kimse sabere sabretti ve gafere ve affetti, bağışladı. Zalike bu le elbette gerçekten minden azmi azim el umuri işler. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim büyük işlerdendir. İşte şimdi burada üçüncü ayette sonuca ulaştık. Bir kişi bir başkasından zulüm görüyor. Zulüm yapan derecat kaybediyor. Zulüm gelen derecatı kazanıyor. Ama bu zulüm gelen kişi karşısındakinden intikam almaya yönlenmiyor. Kısas yapmaya yönlenmiyor. Kendisi zulüm gördü ama karşılığında kazandığı dereceler ona yeterli görünüyor. Ve bu kişi kısas yapmıyor karşı tarafa. Ve tabii böyle bir şey o kişinin sabretmesini icap ettiriyor. Ve ancak böyle bir sabrın sahibi olan kişi bunu yapabilir, intikam almadan durur. O kazandığı dereceyi kazanmış olur, iade etmek mecburiyetinde kalmaz. Ve bu gerçekten diyor Allah-u Teala, azim, büyük işlerden biridir. Yani hem zulüm görecek, hem zulüm gördükten sonra kısas hükmünü uygulamak istemeyecek, dereceyi kazanacak ve o derece kendisinde kalacak. Böyle bir konu sabrı gerektirir ve kişinin azmetmesini gerektirir. Şura suresi 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve men yudlillahu fema lehu min veliyin min badih ve terez zalimine lemma re'e vül azabe yekulune hel ila mereddin min sebil ve men ve kim kimse yudillu yudlili delalete bırakır. Allah'ı Allah fe böylece malehu onun için yoktur. Minden veliyin veli dost. Minden badihi ondan sonra ve terave görürsün ez zalimine zalimler lemma olduğu zaman re'evu gördüler el azabe azap yekulene diyorlar hel var mı ila e'a mereddin geri dönüş min sebilin bir yol. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimler azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün diyor Allah Teala. Allah kimi dalalette bırakırsa. O takdirde onun için bundan sonra bir veli, bir dost yoktur diyor Allah-u Teala. Kişi dalalette kalmıştır.

Ve bu Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler, dalalette kalanlar. Hem kendilerine zulmederler, hem de başkalarına zulmederler. Onlar için bir dost yoktur. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri için ne Allah onlara yardımcıdır, ne de herhangi bir kişi ona yardımcı olabilir. Yardımcının var olabilmesi, yani kişinin mürşidine ulaşabilmesi, mutlaka onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Dilemediği takdirde o kişi bir mürşide ulaşamaz, Allah ona bir mürşid gösteremez. Kişi dilerse bir mürşide ulaşır ama o mürşidin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşması mümkün olmayan kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mürşitlerine ulaştırır. Devrin imamının ruhu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. 12 tane ihsandan sonra 7 tane nimet sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Ve ölen kişi öldüğü zaman mutlaka Allah'ı görür. Görür ve ne kadar büyük bir hata yaptığını, Allah'a ulaşmayı dilememekle kendisini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü iblisin, o zaman anlar ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ya Rabbi der, beni tekrar geri gönder. Bu konudaki ayetlerin muhtevası o ki, geri gönder, ben Allah'ın Resulüne tabi olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Öldüğü zaman mutlaka bunu söyleyecektir Allah-u Teala'ya. Gideceği yerin cehennem olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de yazılan her şeyin mutlak doğruluğunu o gün o kişi tespit edecektir. Ve Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaktır. Beni tekrar geri gönder, beni ertele. Ben dünyaya tekrar geri döneyim. Bak sana nasıl itaatkar bir kul olacağım diyor. Herkes mutlaka bunu söyler Allah-u Teala'ya. Ama Allah-u Teala da onları asla geri göndermez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol göğsünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sonrası sol göğsünüzün üzeri. Sır, sağ göğsün üzeri hafi, köprücük kemiklerinizin birleştiği yer, ahva, kaşlarınızın birleştiği yer, letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer, letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000. 17 oldu. 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle Wild adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu usul haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, birdenizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
ve insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki dışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semi hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah Teala kalbinize ihbat koyar. Bu Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum. Ondan evvel de işitiyordum. Ondan evvel de idrak ediyordum. Matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği. Başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünüzün üzerindeki engeli alırsa icab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselamdır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane ihsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Manevi kalbiniz görev yapmaya başladı. Bir, vücudunuza kan pompalayan, temiz kanı vücudunuza pompalayan ve kirlenerek geri dönen kanı tekrar kalbinize ulaştıran bir sistem. Nefes alıp verdikçe havadan aldığınız oksijen kirlenmiş olan kanınızın temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar. Bir, kanı çeker. İki, kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir. Ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. Bir insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman üç, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi, aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür. Yoksa fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Nefsinizin de bir kalbi var sevgili kardeşlerim. Ve önemli olan
İşte o nefsinizin kalbi. O nefsinizin öyle bir kalbi var ki, onun öyle vücuda kan taşımakla, kanı temizlemekle falan alakası yok. Ama sizin onu temizlemeniz lazım. Çünkü nefsinizin kalbi doğduğunuz anda %100 afetlerle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iftiralar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısının aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarında mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. İşte nefsinizin o %100 kapkaranlık olan kalbine karşı ruhunuz da bir kalbin sahibidir. Gene etten yapılmış bir kalp değil. Allah Teala'nın etten yarattığı bir kalp değil. Ama muhtevasında sadece hasletler olan bir kalbe sahiptir ruhunuz. Öyleyse nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuzda kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuzda temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle. Nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları ne? İki zıt kardeşi
iç dünyanıza taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı, şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun, affedersiniz, aklınızın şuur kazandığı ortam, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Öyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine müsaade etmesi, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz.

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye. Ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur. Üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her alaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Arda arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Yani neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki nefsinizin taleplerine dur diyecek olan, onun zıttı olan şeyi aklınızdan isteyecek olan ruhunuzdu. Peki ruhunuz 14. basamakta vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın koruması altına giriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın mutlak bir koruma sistemi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Nefsiyle ruhunun dengede olduğundan çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen, hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhteva sizi hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimine, nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü

kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanı sonsuz, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz sizi tağutun kuluyken Allah'ın kulu etmeye yetiyor. Çünkü Allah Teala derhal devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlere değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp, nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi olduğu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka onu mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Kim şeytanın adımlarına tabi olursa

münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor. İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilediği andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, yani ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün, kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada
ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, %49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulvelbap olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur.
devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişiye yerlerin melekûtu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekûtu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekûtu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekûtu gösterilir. Yine 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur. O kişi Ulelbap makamından sonra göklerin melekûtu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra İhlas makamı biter. Sitret-i Münteha gösterildiği zaman kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh daveti o kişinin İhlas makamını bitirip Salah makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada da ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayini yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına
fenalık edenlere, kötülük edenlere, başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, ister ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah-u Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur, kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece
acılar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar. Ve başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
Bu da o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibin meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir.
kazandıkları dereceler, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekilde çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış, tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, İster Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın. Gayreti de veren Allah Teala zaten. Ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada İnsanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutsuzluğu sağlayan şey bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse
Söz konusu olan şey ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün, 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibi melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında ruh Allah'ın ruhudur.
oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime hangi miktarda iyilik yaparsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir Allah Teala, adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz bu gecede. Hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daim zikre ulaşanlar için
artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah-u Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İş dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın

üzerek huzursuz olmak, huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salawat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Bir defa daha tekrar edelim, Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın öğretisidir. Bizim açımızdan, Allah'ın açısından tefsir, Kur'an'ın ruhunun anlatımıdır. Biz bu Kur'an ciltlerini sizlere takdim ederken Kur'an'ın kelime kelime lafzı ve ruhu ifadesini kullandık. Çünkü Kur'an'ı bize insanlar öğretmedi. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Öyleyse bu öğretinin standartları ve muhtevası

konusu içerisinde inşallah Zuruf suresinin 8. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ehlekna eşedde minhum batşen ve meda meselül evvelin kelimeler. Fe o zaman bu sebeple ehlekna helak ettik. Eşedde daha şiddetli, daha güçlü minhum onlardan batşen şiddetle yakalayarak, intikam alarak ve meda ve oldu geçti. Mesele örnek durum. El evveline, evvelkiler, öncekiler. Ve şöyle oluşuyor mana. Bu sebeple daha güçlü olanları da, yani Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Nitekim Mekkeliler içinde sonunda gene helak söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neticede Medine'den Mekke'ye dönüyor ve Mekke'yi zaten işgal ediyor. Mekke'yi fethediyor ve Mekke İslam'ın merkezi oluyor. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hep eski ümmetlere ait bildirileri söz konusu oluyor. O bildirilerde eski ümmetler nasıl peygamberlere tabiiyetlerini gerçekleştirmemişler, nasıl sapmışlar Allah Teala'nın yolundan, sonra da nasıl mahvedilmişler, Allah Teala onları nasıl cezalandırılmış, Kur'an-ı Kerim boyunca bu olaylar ard arda anlatılmaktadır. Ve Zuhruf suresinin 9. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunne halakahunnel azizül alim ve le ve gerçekten elbette in eğer şayet se'eltehum sen onlara sordun men kim halaka yarattı es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer le elbette mutlaka yekulun ne der mutlaka derler elbette mutlaka yekulünne derler. Halakahünne onları yarattı. El aziz, aziz yüce ve üstün, izzet sahibi. El alim, alim, en iyi bilen. Ve gerçekten onlara ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan

mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Pozitif bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani göklerin ve yerin yaratılmasını Allah'tan başka kimseye, başka bir varlığa bağlamıyorlar. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyorlar. Putlara tapanlara da neden putlara taptıkları sorulduğunda, biz putlara bizi Allah'a daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz gibi bir saçma cevap veriyorlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın suali sorup da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alacağı cevabı buraya kaydetmesi söz konusu. O cevap yaratanın Allah olduğu şeklinde. Ve 10. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'a le lekumul arda mehden ve ceale lekum fiha subulen leallekum tehtedun. Ellezî ki o ceale kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. El arda, arz, yeryüzü, yer. Mehden, beşik, döşek. Ve ceale ve kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. Fiha orada subulen, sebiller, yollar. Lâlekum umulur ki böylece siz tehtedûn, hidayete erersiniz. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Allah-u Teala yeryüzünü döşek kılıyor. Yani insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir yerde gece yatıp uyuyacaklar. İşte orası onlar için Allah-u Teala'nın tayin ettiği döşektir. Sonra da insanlar evler yapıyorlar ve Allah-u Teala'nın geniş arzında kendileri mekan sahibi oluyorlar. Ama yeryüzünü onlara döşek kılan, onlara tahsis eden muhakkak ki Allah'tır. Onlar da nitekim bunu inkar etmiyorlar. Bizim ateistler hariç. Ayet 11. Vellezî nezzele mines semâi mâen bi kaderin. Bir kader fe enşerna bihi beldeten meyten kezalike tuhrecun ve ellezî ve ellezî ve o ki dır o şöyle şöyle şöyledir ve ellezî nezzele indirdi. Mines semai semadan gökten maen su. Bir kaderin takdir edilmiş bir ölçüyle ve böylece enşerna yetiştirdik, yeşerttik. Bihi onunla beldeten belde ülke, meyten ölü cansız. Kezalike işte bunun gibi tuhrecun çıkarılacaksınız. Suyu semadan bir kader ile takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik.

Yani kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Aslında kabirlerinizden. Mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Kıyamette zamanın sona ermesi ve gravitasyon sebebiyle küçülme olacağı için zamanın tekrar geriye doğru dönmesi ve bütün insanlığın hayatta olduğu devrelerin her birine zamanın geri dönmesi ve o devreye geldiği zaman insanlar zaten hayatta olacağı için kabirlerinden dirilip insanların çıkması söz konusu. Bu konuyu anlatıyor Allah Teala suyu. Semadan, gökten bir kader ile indiren odur. Allah Teala'nın her şeyi onun takdiriyle gerçekleşmiştir. Ve 12. ayet-i kerime Zuhruf suresi vellezî hale kal ezvâce kullehâ ve ceâle lekum minel fulki vel en'âmi ma terkebûn ve ellezî ve ellezî ve o ki şöyle şöyledir. Halaka yarattı. El ezvace çiftler, eşler. Kullaha onun hepsi ve cale ve kıldı yaptı. Lekum sizin için. Minel fulki gemilerden ve el enami hayvanlar maşey terkabun binersiniz. Onların bitkilerin yani hepsinden zıt çiftler, erkek ve dişi. Yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

0: Onların bitkilerin hepsinden çiftler, yani dişi ve erkek olarak çiftler yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kaldı karada. Hayvanlara binmek söz konusuydu o zaman ve denizde de gemiler tabiatıyla yelkenli gemiler. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh'tan yüzlerce sene sonra dünyaya geliyor ve dünya üzerinde yelkenli gemiler söz konusu. Ama Hazreti Nuh zamanında ondan yüzlerce yıl önce Allah Teala tenur kaynadığı zaman diyor. Bir yelkenin dışında bir nesneyle gemiyi harekete geçirmiş Allah Teala. O gemi ki bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyada her tarafta, her kıtada bıraktığı, Hazreti Nuh'un bıraktığı insanlar zaman içerisinde o iklimin muhtevasına ayak uyduruyorlar. O şartlara dayalı olarak adım adım gelişiyorlar ve her türlü ırklar vücuda geliyor. Bu ırkların başka gezegenlerden geldikleri gibi iddialar da var. İddialar kabul edilir veya edilmez tartışmasına girmemek lazım. Öyle de olsa neticede gene Allah'ın yarattığı bir mahluktur insan. Ve uzaydan bu dünyaya bir takım varlıklar gelmişse hala geliyor. Ve bundan 20 bin sene evvel de uçan hava gemilerinin varlığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse ayrıca dünyada birçok atom harbinin olduğu ayrı bir kesinlik ifadesi. Birçok defa teknik en ileri seviyeye ulaşmış, sonra bir atom harbinin iki tarafı birden yok etmesiyle tekrar sıfıra dönülmüş. Ne demek yok etmesiyle? Yani hayatta kalan insanlar atom savaşının sonunda bütün hücreleri atom sebebiyle mahvolan insanlar olarak geriye dönüyorlar. Geriye kalıyorlar ve mağara devrini yaşıyorlar o insanlar. İnsanlık tarihi içerisinde mağara devirleri normal bir olay değildir. Hazreti Adem zamanında ilk insan ve ilk peygamber kerpiçten evler yapıyorlardı. Buğdayı biliyorlardı, ekmeği biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, konuşuyorlardı, namaz kılıyorlardı, takva sahibi oluyorlardı. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bu yapma taş devri, bu cilalı taş devri, her neyse taş devirleri hepsi Adem Aleyhisselam'dan sonraki olaylar, yani bir atom savaşından sonra geriye kalan zavallı insan hüviyetini kaybetmiş varlıkların yaşadığı bir hayat. Onu insanlığın başlangıcı kabul etmek baştan aşağı bir saçmalık. Her neyse sevgili kardeşlerim. Zuhruf Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Liteste bu ala zuhurihi sümme tes kuru nimete Rabbikum izes teveytum aleyhi ve tekulu sübhanellezi sahhare lena haza ve ma kunna lehu mukri rin.
1: Mukri Nin. Mukri Nin.
0: Litestevu, yerleşmeniz için, istiva kılınmanız için. İstiva etmek, yerleşmek, karar kılmak. Li testevu, yerleşmeniz için, ala zuhurihi, onların sırtları üzerine, sırtlarına, sümme sonra, tezkuru, zikredin, nimete nimet, Rabbikum, sizin Rabbiniz. İza isteveytüm, yerleştiğiniz zaman, aleyhi, onun üzerine, ona, ve tekulü ve deyin, söyleyin, Sübhane, Sübhan, her şeyden münezzeh, ellezi ki o, sahare musahar, emri amade kıldı. Lena bizim için, bize, haza, bu, bunu, ve makunna, ve biz olmazdık, lehu, onu, ona, mukrinin, karin, gücü yetenler, gücü yetenler, güç yetenler, olmadık. Olmazdık, olamazdık. Onların sırtlarına yerleşmeniz için, nelerin? Hayvanların, aynı zamanda gemilerin içine binmeniz için, gene sırtına, geminin üstüne oturup yerleşmek söz konusu. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Allah Teala'nın size nasıl bir nimet verdiğini düşünün. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik. Yani bunu kendimize kalsaydı biz bulamazdık deyin diyor Allah Teala.

Allah Teala'nın buradaki ifadesi insanlara teknik açıdan yardımım. İnsanların başlangıcından bu tarafa geçen zaman parçaları içinde hep Allah'ın insanlara yeni ufuklar açmasıyla uzay devrine ulaştı insanlık. Ama başka gezegenlerde uzay devrinin başka gezegenlere ulaştıran, ışık hızının ötesinde hızla seyreden taşıt araçlarına ulaşması söz konusu. Bir gezegenin teknik açıdan ulaşabildiği seviye, o gezegende son atom harbinden itibaren geçen süredir. Bu sürenin en uzun olduğu gezegenlerde teknik en ileri seviyededir. Oralarda ışık hızından hızlı giden hava gemileri mevcuttur. Ve hepsi de Allah'ın o insanlığa yardımıyla tahakkuk eder. Ne elde edilmişse Allah Teala mutlaka onlara yardımda bulunarak bunu sağlamıştır. O kişinin Allah'a inanması inanmaması önemli değil. Allah Teala insanlığa hizmet edecek olan bir insana yardım eder. Bütün gezegenlerde ilim hep aynı standartlardan geçer. Telefonun, telgrafın, radyonun, televizyonun art arda gelişmesi sürecinde her şey Allah'ın yardımıyla oluşmuştur. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve inna ila Rabbina le munkalibun ve inna ve muhakkak ki biz ila Rabbina Rabbimize le mutlaka munkalibun dönenler dönecek olanlar ve biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Bunu da deyin diyor Allah Teala. Biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. İşte bir vuslat ayeti daha ve munkalibun kullanmış Allah Teala. Rabbimize dönecek olanlarız. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlarız. Bütün insanlar için olay budur. Allah'ın bütün insanlardan istediği budur. Ama insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek. O kişilerin ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala açık açık deyin ki bir evvelki ayette öyle deyin diyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşma, o kişi ölmeden evvel ulaşması, mülaki olması Allah'ın temel emridir. Burada da munkalibun kelimesini kullanmış Allah Teala. Bu da Vuslat ayetlerinden bir tanesi. Öyleyse Zuhruf 25. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi ve muhakkak ki biz Rabbimize
mutlaka dönecek olanlarız. İnsan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade ediyor. İster kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve Allah'a ulaşsın, İsterse dilemesin, ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ama her halükarda herkes mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Burada Allah'a hem Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanlar, hem de onun dışındaki diğer insanların dizaynı ulaşmayı dilemeyenler, ama ölüm sebebiyle ruhları vücutlarından ayrılarak ölüm melekleri tarafından Allah'a ruhları ulaştırılanlar olarak iki grup insan söz konusu. Ama hepsi de Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklardır. Daha doğrusu onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İster kendileri ulaştırsınlar, ister bunu yapmasınlar, Azrail Aleyhisselam ulaştırsın, yardımcı melekleriyle beraber netice değişmez. Ama bu ayetteki munkalibun ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına geliyor. Çünkü munkalibun bir değişimi de ihtiva ediyor mana itibariyle. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, devamlı değişim, ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında ruhun yok olması. Ve Zuhruf Suresi 15. ayet-i kerime,

Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve cealu lehu min ibadihi cüz'a innel insane le kefurun mubin ve cealu ve kıldılar lehu ona min ibadihi onun kullarından cüz'en bir cüz bir kısım inne muhakkak el insane insan ve elbette mutlaka gerçekten kefurun kefur nankör inkar edici mubinun açıkça apaçık ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Melekleri Allah-u Teala evlat edilmiş. Hazreti İsa da Allah'ın oğluymuş. Vesaire. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık bir şekilde inkar edicidir. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlar inkar ediyor ve her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmamış, kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, insanın da topraktan yaratılmamış, maymundan oluşmuş olduğu iddia ediliyor. Ve Allah-u Teala ne söylemişse, insanoğlunun azgınları, Allah'ın emirlerinin ve ifadelerinin tamamen tersini, hakikatmiş gibi insanlara şeytanın anlattıkları telkinlerle göstermeye çalışmışlar hep. Ve Zuhruf suresi 16. ayet-i kerimesi emittehaze mimma yahluku benatin ve asfa kum bil benin em yoksa veya ittehaze edindi mimma şeyden yahluku yaratır benatin kız çocukları ve asfakum ve sizin için seçti, tercih etti elbenini erkek çocukları. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a yakıştırıyorlar. Kız çocukları Allah kendisine seçmiş. Oğlanları da onlara ayırmış. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evvel sahabenin yaşadığı toplum bir korkunç toplumdu. Soygunculuk onlardaydı. Kabileler arasındaki kan davası onlardaydı. Küçücük kız çocuklarını daha yaşına bile basmadan götürüp mezara diri diri gömmek onlardaydı. Bunu bir cesaret işi olarak değerlendirirlerdi. Ve sevgili kardeşlerim, kervan soymak, insan öldürmek onlar için tabii bir şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel, ondan sonra ise kainatın en Allah'a yakın insanları olmayı başardılar. Kitle halinde. İşte o kızları istemiyorlardı ve küçücük yaşta kızları mezara gömüyorlardı. Burada da Allah-u Teala yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve olanları size mi ayırdı diyor. Zanlar bu istikamette. Ve
Zuhruf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ büşşire ehâ duhum bima darebe lirrahmani. Meselen zalle veçhuhu müsvedden ve hüve kezim kezimun. Ve izâ ve olduğu zaman büşşire müjdelendi ehâduhum onlardan birisi bima şey ile darebe meselen örnek verdi, isnat etti. Li er-Rahmani Rahman'a darabe meselen örnek verdi, isnat etti. Zalle gölgeledi. Oldu ve çuhu onun yüzü müsvedden siyahlaşmış olan, kararmış olan ve hüve ve o kezimun öfke, şiddet. Onlardan birisi o olaydan bahsediyor Allah Teala şimdi. Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Kız çocuklarını istemiyorlar. Sanki bir şerefsizlikmiş gibi kız çocuğuna sahip olmak. Ve kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömerek öldürüyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra sahabe asla böyle bir şey yapmadı ama etraftakiler aynı şeyi yapmaya devam ediyorlardı. Kutu kapanlar ve diğerleri. Ve 18. ayet-i kerimeye giriyoruz. Zuhruf suresi ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. Eve men yüneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hisami gayru mübin. E mı ve men ve kimse yüneşşe'u büyütülür, yetiştirilir. Fi el hilyeti ziynet içinde süs eşyalar arasında ve huve ve o fi el hisami mücadele içinde mücadelede hasımlıkta gayrı olmaksızın olmayan mübinin açıkça apaçık. Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyen kim? Kız çocuklar. Kız çocukları mı Allah'a isnat ediyorlar? Kız çocuklar sanki bir yüz karasıymış gibi mütalaa edilirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki toplumda. Onun devrinde de sahabenin dışında kalanlar aynı şeyleri aynı şekilde yaşamaya devam ettiler. Kız çocukları öldürmek, erkek çocukları bağırlarına basmak, erkeğe kızlardan çok daha büyük bir hüviyet vermek o zamanın temel tatbikatıydı. Böylece Allah-u Teala'nın yarattığı kız çocuğu inkar etmek, reddetmek, öldürmek söz konusuydu. Erkek çocukları ise müjde olarak telakki etmek. Zuhruf suresinin 19. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealül melaikete ellezine hum ibadur rahmani inâ sa e şehidu halka hum se tuk
Tebu, Şehade Tuhum ve Yus'elûn. Ve cealü ve kıldılar, yaptılar. El melakete melekler. El ezineki onlar. Hüm onlar. İbadı kullar. Er Rahmani Rahman. İnasen dişiler. E mi. Şehidü şahit oldular. Halka hüm onları yarattı. Se tuktebu yazılacak. Şehadetuhum onların şehadetleri, şahitlikleri. Ve yus'elûn ve sorulacaklar, sorgulanacaklar. Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Oysa ki meleklerin cinsiyeti yoktur. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar diyor Allah Teala. Melekler dişidir diyorlar. Onların yaratılışına şahit mi olmuşlar? Allah Teala soruyor. Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.

İşte Allah'ın yaratması ve insanların Allah'ın yaratmasını tekzip etmeleri, yalanlamaları, kendilerine göre hüküm çıkarıp ahkam kesmeleri. Ayet 20 Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu lev şa'er rahmanu ma abednahum ma lehum bi zalike min ilmin in hum illa yahrusun. Ekalu ve dediler, lev şayet eğer, şayet diledi, Errahmanü Rahman, ma abednahum, biz onlara tapmazdık. Ma lehum, onların yoktur, bizalike bunda, min ilmin, ilimden, yani bir ilim. İn illa eğer olursa sadece olur, hum onlar, in eğer olursa sadece olur, yahrusuyla yalan söylüyorlar, uyduruyorlar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık, dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Burada aslında bir evvelki ayet-i kerimede meleklerden bahsedilmişti. Meleklere tapıyorlarmış gibi. Bir anlam çıkıyor ama aslında putlara tapmak söz konusu. Eğer Rahman dileseydi biz onları tapmazdık, biz onlara ibadet etmezdik diyorlar. Bunlar putlar olsa gerek. Meleklerse, meleklere de tapanlar var manası çıkıyor. Allah Teala diyor ki, onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Ve 21. ayet-i kerime, Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim, em ateynahum kitaben min kablihi fe hum bihi yesteh müstem sikun. Em yoksa veya ateynahum, biz onlara verdik kitaben, bir kitap, min kablihi, ondan önce, fe böylece, hum onlar, bihi ona, müstemsikun, tutunanlar, sarılanlar, istemseke, sarılmak. Bu kelime biliyorsunuz, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine geçiyor. Fakat istemseke, bir uvvetin vuska şeklinde. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona mı o kitaba mı sarıldılar? Yani sanki ondan önce başka bir kitap verdik de o kitabın bilgisiyle mi hareket ediyorlar? Bu ilmi nereden almışlar? Sadece onların yalanlarıdır demiş oluyor Allah Teala bununla. Ondan önce onlara yoksa kitap mı verdik de böylece onlar ona, o kitaba sarıldılar. Onların yalan söyledikleri ifade buyuruluyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor, bel galu inna ve ced na
abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun. Bel hayır galu dediler. İnna muhakkak ki biz vecedna bulduk. Abaena bizim babalarımız, atalarımız ala üzerinde ümmetin bir ümmet, din ve inna ve muhakkak ki biz ala üzerinde asarihim onların izleri muhtedun hidayete erenler. Şöyle oluyor sonuç. Hayır, onlar hayır dediler ki, yani onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz.

İşte insanların bu olmayacak sözlerinden bir tanesi de bu. Biz babalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Yani bizim atalarımız, babalarımız puta tapıyorlardı diyorlar. Muhakkak ki biz puta taparak hidayete erdik. Onlar gibi, onların yaptığını yaptık. Ve diyorlar biz hidayetteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu ilk hidayettir. Yani kişinin ilk defa hidayete erişi. Hidayet üzere olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamak, hidayet üzresiniz, hidayettesiniz, hidayete ermediniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, gene hidayet üzresiniz. İkinci hidayet üzere olmak. Hidayete ermediniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok oldu. Hidayete erdiniz. Bu ruhunuzun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci defa hidayete erdiniz. Fizik vücudunuz hidayete erdi. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Muhlis oldunuz. Ve nefsiniz hidayete erdi. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İradeniz de hidayete erdi. Hidayetler bunlardır. Kur'an'ın hidayetleri. Ve onlar da diyorlar ki biz puta taparak hidayete erdik. İşte cehalet bu standartlarda sevgili kardeşlerim. Bugün de insanlık değişmiş değildir. Kur'an'ın bütün temel hükümleri unutulmuş ve insanlar Kur'an'dan kopmuşlardır. Kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemedikleri için de hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Düşünün sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası, çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değil. Cehenneme gidecekler ama insanlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Ve 23. ayet-i kerime Zuhruf suresi 23. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin illa kale nütrefiha inna vecedna avaena ala ummetin ve inna ala asarihim muktedun ve kezalike böylece bunun gibi ma erselna biz göndermedik min kablike senden önce fi kariyetin bir beldenin içine beldeye, ülkeye, min nezirin bir nezir uyarıcı, illa ancak den başka olmamış olsun, gale dedi, nütrefuha onun refah içinde olanları, inna muhakkak ki biz, vecedna biz bulduk, abaena babalarımız, atalarımız, ala ümmetin bir ümmet din üzerinde, ve inna ve muhakkak ki biz, ala asarihim onların izleri üzerinde, muktedun, İktida edenler, tabi olanlar, onların yolunda olanlar, onlara uymuş olanlar. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Yani hangi ülkeye Allah-u Teala bir nezir göndermişse, uyarıcı göndermişse, nezirler biliyorsunuz,
Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelemek için ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmak için gönderilirler. Bir ülkeye de nezir gönderilebilir. Onların adı Resul'dür. Ama şehirlere de Allah-u Teala nezir gönderebilir. Onlar da uyarmakla vazifelidirler. Nezir tabirinin Resul'le paralel kullanıldığı görüyoruz. Büyük Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 71. ayet kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Ama bakıyoruz ki aynı kişiden bahsediliyor. Aynı görevi yapan kişiden bahsediliyor. Öyleyse nezir inzar eden, uyaran manasına geliyor. Resul de elçi olarak gönderilen. Bu Resul'e Allah Teala bu neziri gönderdiği zaman o Resul'e o nezire diyorlar ki o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve mutlak ki biz onların izlerine tabi olanlarız. Ve onların izleri onları dalalette bırakıyor. 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale evelev citukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaekum kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kale dedi, evelev ve olsa da mı citukum size getirdim. Bir ehla daha çok hidayet erdirini mimma şeyden vecettüm siz buldunuz aleyhi onun üzerinde aba hüküm sizin babalarınız, atalarınız galu dediler inna muhakkak ki biz bimâ şeyi ursiltüm siz gönderildiniz bihi onunla kendisiyle kafirun inkar edenler. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisi de gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Resuller, nezirler Allah'ın emriyle vazifeli kılınır ve Allah'ın ayetlerini söylerler. İşte bugün söylenmesi lazım gelen ayette Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleridir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır ve onlar mutlaka cehenneme gidecektir diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir hüküm. El-Fatiha me'as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah-u Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler, onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski ahit Tevrat, yeni ahit İncil, son ahitte Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara ihtiva eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet eğer Kur'an'daki

Hidayet kavramı ise yedi safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak yedinci hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allahlaşmayı dinlemek dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak nefsin hidayetini işaret eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. 27. basamak nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi. İradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Dört tane teslim, dört tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de
artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala Vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fenselaha minha sonra o onlardan ayetlerden ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanu ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanu şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekâne minel gavîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavîn şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala. O kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Hem gavinlerden olmuş, ihvaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse demek ki kuru kuruya iddia Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak
kısa bir süre mümkün olabilirse de. Hayır, bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üç kağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat hakkın tecellisidir. Kur'an haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece. Utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu bapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen
beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o gün, kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler, geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana, insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala, Araf 175, öyle bir insana bile
Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki ayetten, iki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak hem de amin olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir
amini olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak, fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey, nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amil olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amini olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince amini oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, la ikrahe fid dini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil uvvetil vuska nenfisame leha Allahü semiyün alim. Allahü veliyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehum minel nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah-u Teala diyor ki, dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellir etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa, Allah'a aminu olursa, o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala.
hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Allah ameni olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor, tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar?
Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin yüz üçte görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz.
Araf 178. Hüsranda olanlar, talayette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalalettiler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar? Kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife, Araf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde Araf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Allah onları kendisine ulaştırır. İki grup insan Allah'ın dalalette bıraktıkları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hikmet müessesesini incelediğimiz zaman bunun işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah Teala ile dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa
Allah Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibi meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa, o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmetli olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak. Bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağıyla alakalı olan hangi ayeti görse o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra, ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını, vekabillah makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi Allah'tan İhsanlar olabilir, nimetler olabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah-u Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan

Hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz. Hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplumun %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastalığındaki gışaveti alır, görme hasta ile birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah-u Teala'nın kulaklarındaki bakrayı alır, o kişinin Semi isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihfat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah-u Teala. 7 tane furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır.

14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Ve başların üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacak. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder. Kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez, yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, kalp, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıldan fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapınarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefse emare tahakkuk eder. Kişi nefsi emaredir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefse emarede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazla birikimi. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı olur.
ve yedinci defa yedi nur birikimi nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olmuştur, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. O kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır. Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından tahakkuk eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması, ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası üçüncü basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz. Bundan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi böylece evvap olur. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuş kişi. Sonra ne olur? Sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir insana Allah'ın bir nimeti daha gelecektir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde burada beka makamına ulaşır. Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse nefsinin kalbindeki nurlar da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır.
Kişi fena makamını geçip fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir. Kalp kulağı da açılabilir. Kalp gözü de açılabilir. Gene İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi daha günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor. Elbab, lüpler demek. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Lüp, beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adıyla anılır. Kimdir ulul elbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın ulul-elbab kulları yan üstü yatanlardır. Onlar genellikle kıbleyi sağa alacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar. Kulakları yastığa gelir. Birazcık kulaklarını
yastık üzerinde hareket ettirirler. Bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ali İmran 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki hikmet sahibi olmak farzmış. Peki Allah-u Teala'nın bu hikmet sahibi kulları hangi özelliklerin sahibidir? Allah-u Teala bu makama ulul elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin melekûtudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerine düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Allah Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen olanına tabi olurlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ve hikmet sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor.
bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan, mürşidi mürşid olarak görmek üzere olan, fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu, gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden, altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah-u Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından ana dergah gösterilir, onu görürler. Onarlık, insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'an'ların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir. Anadolu'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sık sık bulunur. Ebu Bekir Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da yedinci kata çıkabilenler onarlık sıralar halinde secdededirler. Ve onlar bu rahle-i tedrisatı aşmışlardır. Altıncı kata aşıp yedinci kata ulaşınca asma kattaki onarlık sıralara dahil olurlar. Allah Teala ulelbabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri rasihun ise derler ki
Ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama Rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi hikmet sahibi olan kişinin ulul elbabın müteşabih ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasulun ise bütün bu ayetler inandık, emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul elbaba aittir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte bu kişi ulul-elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta devrin imamının dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Ve kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala acaba zikir ehli demekte neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir. Allah Teala'nın bir büyük
nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı gökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder. Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır. Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Öyleyse ehli tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Ehli tezekkür aynı zamanda ehli zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehli zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar ve her saniye 700 derecat kazanırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden hayrı Allah Teala dizayn ettiğinde bakıyoruz ki hayır o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin 7 katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir.
sonra kişi yedinci katın yedinci alemi olan İn-i İlahi'ye ulaştığında, Sedret-i Münteha'yı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi, o da hikmet ehlidir ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür, o kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının, o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür, sonra salah nuru verilir, sonra günahları sevaba çevrilir. En sonunda iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi, o irşada memur ve mezun kılandığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son bulmacının çözüldüğü, Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Kunel'e benim var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye Ensar olsun, Muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz Allah'ın huzurunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle birlikte bir bütünüz. Eğer Allah-u Teala'nın bize nasip buyurduğu bu ilmi sizlere ulaştıramasaydık, Allah'ın bize bu ilmi vermesinin ne faydası olurdu ki? Ne hükmü olurdu ki? Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Söylediklerimizi öğreniyorsunuz ve öğretiyorsunuz. Kitap nedir? Hikmet nedir? Öğrendiniz ve öğretmektesiniz. İşte bu öğrenme eyleminin standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, meselenin temelini Allah sevgisinin teşkil ettiğini görüyoruz. Allah'ı sevmek her şeyden çok daha önemli bir konu. Allah'ı sevmek hangi ölçüde? Kendinizden daha çok sevmek. Hangi ölçüde? Tamamen onu sevmek. Kendinizi mi daha çok seviyorsunuz, yoksa Allah'ı mı daha çok seviyorsunuz? Ne diyorsunuz? Çoğunuzdan şöyle bir cevap geleceğini biliyorum. Elbette Allah'ı daha çok seviyoruz. Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'ı daha çok sevmiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir tek ibadeti kesintisiz ibadettir. İbadettir, o ibadet zikirdir. İnsanın Allah'a olan sevgisini gösteren en sağlam delil. Sevgili kardeşlerim, her gün 24 saattir. Bu 24 saatin ne kadarını zikirle geçiriyorsunuz? Eğer Allah-u Teala için yaptığınız zikir ibadeti günde sadece bir saatse, o zaman %95 kendinizi seviyorsunuz demektir. İbadetiniz 12 saat olsaydı, %50 kendinizi, %50 de Allah'ı seviyor olacaktınız. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman zamanın bütününü Allah için harcayan birisi olacaksınız. O zaman ben Allah'ı en çok sevenlerdenim diyebilirsiniz. Gerçekten öyle olmalısınız. Allah-u Teala'nın bize Risalet Nurları'nda yazdırdığı o sözü hiç unutmayın. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Ne diyor Allah Teala seni en çok seveniz dediği zaman? Seni çok insan sever. Çok kişi sever. Ama onların arasında en çok biz seni severiz. Birinci açı, en çok seni seveniz'in manası bu. Seni en çok seveniz,

Seni en çok seveniz seni sevenler çoktur. Ama onların arasında en çok seni biz severiz. En çok seni seveniz bizim sevdiklerimiz çoktur. Ama onların arasında en çok sevilen sensin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın sevdikleri çoktur. O sevdiklerin arasında en çok sevilen biziz. Bizi sevenler çoktur. Ama o sevenler arasında en çok seven Allah'tır. İkisi birbirinden çok farklı sevgili kardeşlerim. Manalar arasındaki farklılığı gördünüz. Bize bunu ilk yazdığı zaman neden severiz değil de seveniz şeklinde yazdırdığını sormuştuk. O da demişti, eğer en çok seni severiz, seni en çok severiz dersek ikisinin de manası aynı olur. En çok seni severiz de aynı şey, seni en çok severiz de aynı şey. Seni en çok severiz ne demek? Sevdiklerimiz arasında en çok seni severiz. En çok seni severiz, gene aynı şey. Sevdiklerimizden arasında en çok seni severiz. Ama seni en çok sevenizle en çok seni seveniz arasında mana farklılığı var. Allah'ın sevdiklerinin arasında en çok bizi sevmesi, birinci açıdan değerlendirme, çok sevdiği var ama o sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Bizi çok sevenler var ikinci açıdan. Sevenler arasında en çok seven o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala'nın cephesinden bakıldığı zaman öyle ince manalar taşıyor ki can dostlarım, gönül dostlarım, ona hayran olmamak mümkün değil. Hani ne diyoruz? Allah'tan hoşlanır önce insanlar. Sonra Allah'ı severler. İkinci aşama. Sonra Allah'a aşık olurlar. Üçüncü aşama. Sonra Allah'a hayran olurlar. Son aşama bu. Bunun da daimi zikirden sonra gene safhaları var. Son safha iradenin teslimi herkes için. Umanlar nesilleri için ondan da ötesi var. Devrin imamları içinse daha da ötesi var. Tasarruf. Allah-u Teala'nın tasarrufu altında olmak. Ona her yaptığını Allah yaptırır. O kendisine hiçbir zaman bir yetki sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer biz bu ilmi almışsak ve siz olmasanız, bu ilmin bize sizlere faydalı olamadıktan sonra hangi açıdan bir değer izafesi söz konusu olabilirdi ki? Allah öğretmiş bize, biz onları size aktaramadıktan sonra, sadece biz öğrendikten sonra, bütün güzellikleri sadece biz yaşadıktan sonra, onun kıymeti olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bize ilmi sizlere öğretebilmek için verdi. Onun için yaşıyoruz. Hayatımızı buna vakfettik. İşte en çok seni seveniz,
seni en çok seveniz diyen Allah Teala'nın bu kadar çok sevgisinin arkasında, bizi sevenlerin arasında en çok seven olması açısından, onun sevdikleri arasında en çok sevilen biz olmamız açısından mesele bütünleşiyor. O zaman biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Düşünün şu dünya üzerinde şartlar ne olursa olsun. Eğer onu seviyorsanız her yerde mutlusunuz. Bir hapishane, bir deliler evi, orada da dünyadaki en mutlu insansınız. Her şey o zaman sormaz mısınız kendi kendine çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye? Sevgili kardeşlerim, onu sevmek bir mazhariyettir. Allah'ı sevmek bir muhteşem dizayndır. Mutluluktan uçarsınız. İçinizden bağırmak gelir, çok mutluyum diye. Sevginiz ne kadar üst boyuta çıkarsa o kadar mutlusunuz, o kadar huzurlusunuz. Bu mutluluk ve huzur müessesesi öyle bir olay ki dünyada yaşanan birçok insana çok büyük üzüntüler izafe edebilecek olan olaylar o zaman size hiç tesir etmez. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. Geri kalan her şey o zaman bir kıymet ifade etmez. Eskilerin tabiriyle onların bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sadece Allah vardır. Sadece ona olan derin aşkınızın hayranlığa dönüşmüş olan son safhası vardır. Allah'a hayran olursunuz. Manası hayat açısından, yaşam açısından sadece Allah için olursunuz. Bunun cemaat halinde yaşayan bir toplumdaki değer ölçüsü başkaları için yaşamaktır. Öyle bir insan olursunuz ki artık kendinizin bir değeri yoktur. Gece gündüz çalışma zevki verir Allah-u Teala size. Hep çalışırsınız. Allah için çalışırsınız ve başkaları için yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak demek, insanın hayatını Allah'a adaması demektir. İşte bizim hayatımıza yakından bakın. Ne göreceksiniz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir Kur'an aşaması içindeyiz. Yıllardan beri Kur'an-ı Kerimleri üst üste çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 19 cilt normal Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Bir cilt de hepsinin sadece Kur'an sayfalarına eşdeğer standartlarında, eşdeğer standartlarda 605 sayfalık bütün bir Kur'an bir tek cilt oluşturacak. Bununla beraber 20 cilt. Sevgili kardeşlerim, ortalama

bir sayfa olmaz. 9000 sayfa olur. 1. 21. cilde Allah Teala bir emir olarak ulaştırdı. 21. cilt başka bir Kur'an cildi olacak. Gene bir tek cilt. Ama Kur'an'ın ayetler itibariyle sıralanması değil, konular itibariyle sadece Kur'an ayetlerini alarak bir Kur'an oluşturmak. Hidayet ayetleri, vuslat ayetleri, dalalet ayetleri, 19 ayrı konuda konuları tespit ettik. Bir Kur'an-ı Kerim cildi daha. 21 cilt. O zaman sonuç mutlaka 10 bin sayfayı aşacaktır. Yuvarlak hesap 10 bin sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyatı. Hiçbir ayet atlanmaksızın bir değer ölçüsüne Allah'ın öğrettiği, başkalarının ulaşamadığı standartlarda bir Kur'an dizaynı. Allah Teala'nın verdiği emir bu doğrultuda, onun için yaşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz sevgili kardeşlerim Allah için. Bizim hayatımızın zevki çalışmak. Evde çalışırız. Camide çalışırız. Çalışma odamızda, çalıştığımız yerde çalışırız. Buradaki bir gaz istasyonunda bir çalışma odamız var. Sevgili kardeşlerim, herkes orada vazifesini yapar. Biz de o kardeşlerimizi vazifesi başında tamamen konuya hakim oldukları cihetle serbest bir çalışma standardı içinde bırakırız. Ve biz Allah'ın bize emrettiği çalışmayı yaparız. Ne olur? Hayat, hani tadından yenmez derler ya, öyle bir dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ı ne kadar çok severseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, %100 Allah'ı seversiniz. Kendinize ayıracak zamanınız olmaz. İşte o zaman her şey çok üst seviyede bir lezzet alır, tat alır, yaşamak zevki verir insana. Yaşamak güzel bir şey sevgili kardeşlerim. İdealler uğruna yaşıyorsanız, Allah Teala size idealler vermişse, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini öğretmekle vazifeliyseniz, unutulmuş olan Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın temelleri 7 Safa, 4 Teslim. 3 kitabın da esasını teşkil ediyor. Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim. Farz yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. İncil'i alıyoruz ele, bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim İncil'de de farz. Gene yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Sonra geliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme

Ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim farz. O ve sahabesi 7 Safa ve 4 Teslim'i de yaşamışlar. Kur'an hem farziyeti hem de onların hepsini yaşadığını söylüyor. Yeter mi? Gene yetmez. Kur'an aynı zamanda Hz. Musa ve ona tabi olanlara da 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Farz kılındığını söylüyor. Ve onların, yani Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını açıklıyor. Kur'an tek başına. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine, yani hepimize farziyetini söylüyor Allah Teala. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin hepsini yaşadığını söylüyor 7 Safa ve 4 Teslim'in. Ondan sonra gene Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'ya da farz kıldığını söylüyor 7 Safa ve 4 Teslim'in. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını gene Kur'an anlatıyor. Gene yetmez. Hz. İsa'ya da 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kıldığını ve Hz. İsa ve ona tabi olanların da 7 Safa ve 4 Teslim'i hepsinin yaşadıklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ondan evvel Hz. İbrahim'in, yani Hz. Musa'dan evvel Hz. İbrahim'in, ondan evvel Hz. Nuh'un ve onlara tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinimiz Hanif dini. Hanif teslim demek. Teslim olmak dini. Allah'a teslim olmak dini. Sevgili kardeşlerim, teslimiyetinizle sevginiz arasında tam bir paralellik var. Ne kadar severseniz o kadar teslim olursunuz. Ne kadar teslim olursanız o kadar seversiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani ne diyordu Orhan bile, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevincimi, huzurumu, mutluluğumu diyorum sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatsam? Yaşamak eğer başkaları içinse, o zaman yaşamak kainattaki kesintisiz muhteşem bir zevk sevgili kardeşlerim. Hayatınızı eğer başkalarına adarsanız, siz neyin nasıl olduğunu hiç incelemeden, irdelemeden, dünya hayatına ait olan hususlardan bahsediyorum. Bakarsınız ki Allah Teala sizi bir yerlere getirmiş. Başkalarına hizmet edebileceğiniz bir yerler. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 15. cilt baskıya girmiş durumda. 16. cildin yazıları tamamlandı. Gönderilecek. Adım adım gidiyoruz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde. Allah-u Teala'nın emrettiği ritim içinde, zaman skalasındaki değerlendirmeleri içinde, onun eksiksiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmak mı hayatımızın en büyük zevki? Niçin? O en çok sevdiğimiz var ya, Allah. Onun için yaşamak. İşte bu dünyadaki en güzel şey sevgili kardeşlerim. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Hani mutluluktan uçmak var ya, mutluluktan uçarsınız. Nasıl anlatacağım bilmiyorum size. Ama onu sevin sevgili kardeşlerim. Sevdikçe mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. Sonra Allah Teala size işler verecek. Belki başınızı kaşıyacak zamanınız olmayacak. Ama mutlu olacaksınız. Onu
her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla seveceksiniz. Ona açık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. İşte o hayranlık devresi var ya, orada artık sizin hayatınızın bir değeri kalmaz. Siz yoksunuz. O var. Hayatınızın her saniyesi onun için yaşanacak. Onun emirlerini yerine getirmenin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Emri veren o, ama size o emri gerçekleştirirken dünyadaki en büyük hazları tattıran, sonsuz bir mutluluğu yaşatan gene o, sahibiniz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel ki. İşte anlatabilmek zor bir şey. Bu kadar mutluluk, bu kadar huzur, her şeyin bu kadar güzel oluşu, ona olan aşkınızı, ona olan büyük sevginizi, her gün onun kalbinizi biraz daha besleyerek biraz daha arttırması, huzuru, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız. Zaten günlerin nasıl geçtiğini anlayamazsınız ki. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini insanın anlaması mümkün değildir. Başlar ve biter günler. Bu kadar çabuk gün mü geçermiş dersiniz? Hiç anlamadan haftaları, ayları, yılları devirirsiniz. Ama her zaman Allah Teala size sizin yapmanız lazım gelen, başkalarının yapamayacağı bir yerlere ulaştırır. Dünyadaki en büyük görevleri verir. Umurunuzda bile olmaz zamanın nasıl geçtiği, nasıl bu işi yaptığınızı fark edemeden yıllar geçer. Çift çift Kur'an-ı Kerimler belirir. Şu anda dünyadaki en üst seviyedeki Kur'an çalışması bizim tarafımızdan yapılıyor sevgili kardeşlerim. Her geçen gün yeni bir veçe veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerimlere. İkinci baskı yapıldığı zamanki gelecek yıllarda yapılacak. Çok yeni bir dizayn içerisinde İkinci baskıyı gerçekleştireceğiz. Sevgili kardeşlerim, 30 yıl Allah Teala'nın bize ilk tebliğ yapmasından bu tarafa 30 yıl geçti. 30 yıl içinde Allah Teala bize hep öğretti, hep öğretti. Biz de hep size öğrettik. Bizim dışımızdakilerin hiç bilmediği şeyleri öğrendiniz. Sevgili kardeşlerim, dinin istikametinden ne kadar saptırıldığını öğrendiniz. Birçok Kur'an-ı Kerim yazarının insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediğini öğrendiniz. Biliyorsunuz bizimkinin dışında 22 tane Kur'an meali var Türkiye'de. O meallerin hepsini aldık. Hepsinde hidayet kavramı ile alakalı olan bütün ayetleri gözden geçirdik ve kanayan bir yara ile karşılaştık. Gözler yaşartıcı, çok büyük bir hüzne düşürücü bir sonuçla karşılaştık.
22 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi birçok yerlerde hidayeti bir kısmı isteyerek bilerek, bir kısmı farkına bile varmadan çevrelerinde kullanılan tabirlere uyarak yok etmişler. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması demek hidayet. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmrân 73. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Ruhunuz var. Sizin değil, onun. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte o üfürülen ruh ile birlikte yaşıyorduk. Sonra onu sahibine Allah'a gönderdik. Allah'ın bizdeki ruhunu onun sahibine gönderdik. Allah emanetlerin o emanetlerin sahibine ulaştırılmasını emrediyor. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ila ehliha. İnnallâhi muhakkak ki Allah ye'murukum sizlere emreder. En tu'addü tevdi edilmesini, teslim edilmesini, ulaştırılması el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah Teala o emanetlerin sahiplerine iade edilmesi lazım, şart, farz demiyor. O emanetlerin onların yegane sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi edilmesini, teslim edilmesini, verilmesini, ulaştırılmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık olanlardan değiliz. Biz Allah'a hayran olan çok az sayıda kişilerden biriyiz. İrade teslim olmadan Allah'a hayran olunmaz. Ama onun ötesini yaşamak da söz konusu. Biz onun ötesini yaşayan dünya üzerindeki en son noktaya ulaşmış olan tek kişiyiz. Öyle olduğunu o Kur'an-ı Kerim ciltlerini okuyan kişi net olarak görecektir. Ne yaptık o Kur'an-ı Kerimlerde? Lügat meselesini devre dışı bıraktık. Ne yaptık? Her ayette kelime kelime manalarını da verdik. Her ayette o ayetin her kelimesi derc edildi Kur'an-ı Kerim'e. Her birinin karşılığında da o ayette geçen kelimelerin manası yer aldı. Sonra da onların cümle haline getirilmesiyle oluşan ve başkalarına pek benzemeyen Allah'ın öğretisiyle her noktada ona sorularak yazılan bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Böyle bir dizaynda Allah'a biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Sevgili kardeşlerim, dünyada yazılabilmiş olanın
en güzelini Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ama daha güzeli baştan aşağı yeniden dizayn ettiğimiz ikinci baskıda gerçekleşecek. Neden? Çünkü o Kur'an-ı Kerim bizim manevi gelişmemizin hudutları içinde adım adım hedefe yürüdü. Öyleyse o manevi gelişmenin izleri orada görünür. Bu itibarla Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı son noktanın standartları birinci ciltten itibaren bütün ciltlere ulaştırılmalıdır. Bu ise her şey tamamlanıp bittikten sonra kuş bakışı 20 cildin 21 cilt olacak. 21 cildin her birine baktığımızda o zaman tamamlandıktan sonra geriye dönüp birinci ayetten itibaren Bakara suresinin birinci ayeti kerimesinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i her şeyi Allah-u Teala bize öğrettikten sonra ikinci defa gözden geçirerek ikinci baskıyı yapmak Allah-u Teala'nın çok daha büyük bir nimeti olacak diye düşünüyorum. Neden? Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in başlangıcına Allah-u Teala'nın bize sonradan adım adım öğrettiği bütün hakikatlerin başlangıçta bilinmediği için eksiklikler görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Allah-u Teala'nın öğrettiği kadar biliriz. Bu öğreti 30 yıldır devam ediyor. Öğretinin başı ve sonu birbirinden farklı bir dizaynda ve bugün 31. yılın dizaynına doğru yaklaşıyoruz. Her yeni yıl yeni şeyleri Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle noktalandı. Ve bir evvelki yıl bilmediğimiz şeyleri Allah-u Teala öğretti. O zaman bizim öğretimizle paralel giden bir Kur'an-ı Kerim dizaynında Kur'an-ı Kerim'in bütünü tamamlandıktan sonra artık ekmel bir ilim var. Bu tekamül etmiş kamil ilim bizi sona götürdü. İşte o sonu baştan itibaren bir defa daha yaşayacağız. Her şeyi öğretinin sonundaki tamamlanmış ilimle bir defa daha gözden geçirip bu dünyada unutulmaz bir eseri sizlere takdim edeceğiz. Bu birinci baskı. Birinci baskı bu yıl içinde inşallah tamamlanmış olacak. 2007 yılının sonuna kadar Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef bu. İnşallah sağlık verir, sıhhat verir. Bütün Kur'an'ı ona olan bizde vücuda getirdiği engin sevgimizle, aşkımızla, hayranlığımızla, Kur'an-ı Kerim'in üzerine göz nuruyla o sevgiyi, aşkı, hayranlığı Kur'an-ı Kerim'e dökerek, oradaki manayı içerek tamamlamak istiyoruz. İnşallah ikinci baskı birincisinden çok daha ekmel olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sadece sevmiyoruz. Ona hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hayranlığa ulaşan bir sevgi selinde yıkamasını, kalbinizi de yıkamasını, bütün güzellikleri sizlerin üzerine göndermesini, huzur içinde bir dünya hayatı yaşadıktan sonra Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı hepiniz için Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Onu seviyoruz. Ona hayranız. Allah Teala'nın sonsuz mutlulukları sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat ala ve salala.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kabuğu gökemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş, bir insan havası. İnsanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor. Sonra havanımızı ondan oluşturuyor. Bir de sonra nesiller birbiri ardından geliyor. Bu, şu gördüğünüz, konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah-u Teala, bu fizik vücudun içine nefs adı verilen, seva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz seva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha, kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah-u Teala. Fe men tezekka fe innema yetezek. Şöyle söylüyor. O nefse ve onu sevva edene, ona fücuru, yani negatif faktörleri ve sevvası ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Allah-u Teala burada sevva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör, bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz.
Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh seva edilen bir nefs kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaz adı verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak. Hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalelerinin çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz,
kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibadet, ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı, Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri, Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir, vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli üç tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar, fizik vücudunun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler. Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet, yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz, işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarını da taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de faz da salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe, nefsimizin kalbi Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır.
Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine erişirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşsun. İşte bu fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek üzere Allah-u Teala tarafından şifrelenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizle o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun. Ve öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimiz de fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey
çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir net noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığını zanneden birçok insan şeytanın elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için İş dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
mantıksal tazyiki gerçekleşecek, gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle. Ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenizi, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı
tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız, böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edici hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikrarlıdır.

yanlışları, kötüleri söylemekte devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir mağlubiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevalli edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu tespit ettiği zaman, o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı, size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, İblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede

hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bilecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için, arkasında her seferinde mahcup olduğu için, sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstası gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla, şeytanla mücadele eden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini
tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'le bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elindeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Kod numarası 2.2.12.15. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi, Hicr suresi ve 8. ayet-i kerimeden itibaren inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nünezzilul melaikete illa bilhakkı ve ma kânû İzen munzari. Kelimeler. Ma nünezzülü. İndirmeyiz. El melakete melekler. İlla ancak olmadan olmaksızın hariç. Bi el hakkı. Bil hakkı. Hak ile. Ve ma kânu. Ve olmadılar olmazlar. İzen o takdirde o zaman. Münzerin, bekletilenler, mühlet zaman verilenler. Cümlecikler. Ma nünezzilül melaikete, biz melekler indirmeyiz. İlla bil hakkı, hak ile olmaksızın, hak ile olmadıkça, yani biz melekleri sadece hak ile indiririz. Ve ma kânü izen, o takdirde onlar olmazlar. Münzerin, mühlet verilenler. Cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. İndiremeyiz. Melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlette yani zamanda verilmez. Burada Allah Teala'nın Mekke'deki kafirlere ve putperestlere böyle bir şeyden bahsetmesi söz konusu. Onlara dediği, o kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen bir mecnunsun, sen bir delisin diyenlere Allah Teala bunu söylüyor. Onlar ne diyorlardı? Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Yani ispat için onu ileri sürüyorlardı. Eğer burada da Allah-u Teala melekleri göndermiş olsaydı, Mekke müşrikleri, kafirleri ve müşrikleri diyeceklerdi ki, bu apaçık bir sihirdir. Her devirde hep aynı olmuştur. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu le hafizun. İnna muhakkak ki biz, nahnu biz, nezzelna indirdik, ezzikre zikir. Ve inna ve muhakkak ki biz, lehu onu, le elbette mutlaka hafizun, koruyanlar, koruyucularız. İnna nahnu muhakkak ki biz, nezzelne zikre zikri, biz indirdik. Ve inna mutlaka biziz, lehu le hafizun, onun koruyucularız.

Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki zikri Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiyle önemli bir ayet koymuş oluyor. Diğer ayetler arasında özel bir yeri olan bir ayet. Çünkü bu ayetle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim muhafaza altında, Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Kur'an-ı Kerim korunuyor. Daha evvel indirilen Tevrat'a ve İncil'e bir takım ilaveler veya değiştirmeler yapıldığı ortaya çıkıyor. 4 tane İncil olması, bunlardan aslında bir beşincisi de var. Barnaba İncil'i. Kur'an'la eşdeğer olan bir İncil olduğu söyleniyor. Ama onlar korunmadılar. Değişmelere açık oldular. Tabii doğru olan hükümlerin büyük kısmı gene kaldı. Ama bir takım yanlışlar da doğruların arasında devreye girdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hicr suresinin bu 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hususu kesinleştiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve biz onun koruyucusuyuz. Onu koruruz diyor Allah-u Teala. Ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından korunuyor. Bu sebeple 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği hüviyetiyle hala hüküm fermadır ve kıyamete kadar da bu vasfını koruyacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şeriat kitabı indirilen son peygamberdir, son nebidir. Biliyorsunuz ki şeriat kitapları hep nebilere indirilmiştir. Hazreti İbrahim'e, daha evvel Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu arada Hazreti Davud'a. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hatem-ül Enbiya diye bahsettiğini görüyoruz. Nebilerin sonuncusu. Kendisine şeriat kitabı indirilenlere sadece nebiler olduğuna göre son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve kıyamete kadar onun şeriatı, Allah'ın ona indirdiği şeriat kainatı idare edecektir. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي شِيَّا اِلْ اَوَّل۪ينَ وَلَكَدْ ve andolsun ki اَرْسَلْنَا biz gönderdik. Min kablike senden önce fi şiayi grupların toplumların içine
El-Evvelin, evvelkiler, öncekiler. Ve-Lekat, ve andolsun, Erselna min kablike, senden önce Resuller gönderdik. Erselna min kablike, senden önce gönderdik. Erselna ifadesini kullandığı zaman Allah Teala gönderilenleri kastediyor. Gönderilenler de Resuller. Resul kelimesi, Ersel kelimesi, Risale kelimesi, Risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Resale. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam senden önce de Resuller gönderdik diyor. Bildiğiniz gibi bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Gene bildiğiniz gibi bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin hepsi aynı zamanda Resuldür ama Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Burada da Allah-u Teala senden önce de Resuller, senden önce de gönderdik. Yani gönderdiklerimizi gönderdik. Resuller oluyor gönderdikleri. İrsal ettikleri. İrsal kelimesi, irsaliye kelimesi, mürsel kelimesi, esül kelimesi, risale, risalet. Hepsi aynı kökten geliyor. Fî şiâil evvelîn. Evvelki toplumların içine, evvelki toplumlara. Ve cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Böylece Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvelki bütün topluluklara Resullerin geldiğini bir defa daha beyan ediyor. Her topluma mutlaka Allah-u Teala Resul gönderiyor. Nitekim külli kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resuller hep var olmuştur buyuruyor. Öyleyse şimdiye kadar şu dünya üzerinde ve kainatta hangi kavimler var olmuşsa bütün kavimlere Allah mutlaka Resullerini göndermiştir. Ve kıyamete kadar da gene bütün kavimlere Resullerini göndermeye devam edecektir. Allah'ın dinine karşı gelenler, hakim de olsalar, karşıda çıksalar, zulüm de yapsalar, netice değişmez. Allah Teala Resullerini her kavme mutlaka gönderecektir. Bugün o Resuller diyorlar ki İslam alemi Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı bıraktı. Allah razı olsun. Ve Hicr suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yetihim min resulün illa kanu bihi yestehziun. Ve ma yetihim, onlara ve onlara gelmedi min resulün, bir resul, resullerden biri, illa ancak olmaksızın kânu oldular bihi onunla yestehziun, alay edenler. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve ma yetihim, ve onlara gelmedi, ve onlara gelmedi min resulün, resullerden biri, bir resul, illa kânu, ancak oldular veya den başka olmadılar. Bihi yestehzi'un, onunla istihza edenler, onunla alay edenler, den başka olmadılar. Bu ayet-i kerime
iki şekilde de Türkçe ifade edilebilir. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla buraya bir herhangi bir kelimesini ilave etmemiz lazım. Herhangi bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara veya onlara bir Resul geldi mi? Geldiğinde sadece onunla alay ettiler. Ema yetihim ve onlara gelmedi. Resulün illa kânû. Birinci cümle daha uygun. Yani negatif bir cepheden hareket ediyor Allah Teala. Onlara bir Resul, onlara herhangi bir Resul gelmedi ki veya hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar da ifade edebiliyor olayı. Ama Türkçemize çok tam uyum sağlaması için onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Kendileriyle alay etmedikleri hiçbir Resul onlara gönderilmedi. Hangi Resulü Allah-u Teala göndermişse mutlaka onunla istihza etmişler. Mutlaka onunla alay etmişler. Mutlaka ona kötü davranmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzun süre bu alaylara, kötü davranışlara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Resullerin yaşadığı devrelerde de toplumların, o Resulün gönderildiği toplumun %90'dan fazlası daima Allah'ın emirlerinin dışındaki şeylerle iştigal ederler. Emrin dışında kalanlardır. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenlerdir. Yasaklarına riayet etmeyenlerdir. Allah'ın hedef gösterdiklerini kendilerine hedef ittihaz etmeyenlerdir. Öyleyse her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar diyor Allah-u Teala. Bundan evvel de böyleydi. Bugün de gene böyle. Ve Hicr suresinin 15. 12. ayeti kerimesi, affedersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike neslukuhu fi kulubil mücrimin. Kezalike, işte böyle, böylece onun gibi neslukuhu, onu sokarız fi kulubi, kalplerin içine. El mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Kezalike, işte böylece neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız. Suluk, seyri suluk kelimesindeki suluk buradan geliyor. Neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız, kalplerin içine sokarız. Fi kulubi el mücrimin, mücrimlerin kalplerine. Birleştirelim. İşte böylece onu, yani alay etmeyi, mücrimlerin kalplerine sokarız. Allah Teala'nın muradı ne? Madem ki Allah'ın yoluna girmiyorlar ve böylece hidayet ehli olmuyorlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar, o zaman onların kalplerine Allah Teala bunu sokuyor. Resullerle alay etme cüretini sokuyor kalplerine. Onlar daha büyük cezalara muhatap oluyorlar. Şeytan da zaten hangi devirde Allah-u Teala hangi millete Resul göndermişse mutlaka
onların Resul'e itiraz etmesini, Resul'ü reddetmesini ve Resul'ü inkar etmesini, insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir vasıf olarak yazıyor Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Hangi devir düşünüyorsanız düşünün, bütün devirlerde Allah'ın Resulleri daima reddedildi, inkar edildi. Allah Teala Müminun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme? Ard arda göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmayız. Sonra hangi kavme diyor Allah Teala Resulleri ulaştıysa o zaman o kavimlerdekilere, o kavimlerdeki insanlar Resullerini mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor. Her devirde, her kavimde aynı olay olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün de dünyadaki bütün kavimlerde, milletlerde o milletlerin kendi diliyle, kendi halklarına Allah'ın söylediklerini anlatan Resuller şu anda da hayatta ve bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyorlar. Ama hepsi de toplumun büyük kısmı tarafından reddedilen, alay edilen bir hüviyette. Ne var ki doğruyu sadece onlar söylüyor. Allah razı olsun. Ve 13. ayet-i kerimesi Hicr suresinin La yu'minune bihi ve kat halet sünnetül evvelin. La yu'minune, inanmazlar bihi, ona ve kat ve olmuştur, halet geçti, sünnetü sünneti adeti, el evvelin evvelkiler, evvelkilerin sünneti adeti. La yu'minuna bihi, onlar ona inanmazlar. Ve kat halet ve gelip geçmiştir, sünnetül evvelin evvelkilerin sünneti adeti.

Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona inanmazlar.

Allah Teala inanılmayanın Resuller olduğunu söylüyor evvelki ayetlerde. Yani Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti, adeti geçtiği halde onlar ona, o Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet bütün devirlere ait olan bir ayettir. Her devirdeki huzur namazının imamını kastediyor Allah Teala. Hicr suresinin 13. ayet-i kerimesinde onlar ona, Resul'e ona inanmazlar diyor. Ama bir evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala'nın Resullerle alay etmeyi mücrimlerin kalbine sokması söz konusu. Daha evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar şeklinde. Ve bu ayet-i kerimede de evvelkilerin sünneti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e inanmazlar. Yani bugün de inanmazlar diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği tarihte ona, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların inanmayacağını söylüyor. Ama bu her devre göre değişen bir ayet-i kerime. Hangi devirden bahsediyorsak o devirdeki Resul'e de onların bu küfür üzere olanların, putlara tapanların, şeytana tapanların, ateşe tapanların, kendilerine tanrılar edinenlerin ona, Allah'ın Resulüne iman etmedikleri Resul'e iman etmezler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynına baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin dünü, bugünü ve yarını ihtiva ettiğini görüyoruz. Nasıl insanlık tarihi boyunca Allah'ın gönderdiği hiçbir Resulü insanlar kabul etmemişse, hiçbir Resul'e iman etmemişse, insanların büyük kısmından bahsediyoruz. Ve onu büyük kesim mutlaka reddetmişse, küçük bir azınlık Resul'ün etrafında olmuşsa, her devirde böyle olmuştur. Ve bugün için de Allah-u Teala bu ayeti kullanmış oluyor. Bugün de bütün kavimlerde gene Resuller var ama onlar büyük çoğunluk her kendi kavimlerindeki Resullere inanmıyorlar. Hicr suresinin 14. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velev fetahna aleyhim baben mines semai fe zallu fihi ya rucun. Böyle şayet olsa bile fetahna, biz açtık aleyhim onlara baben kapı, mines semai semadan. Ve o zaman zallu, devam ettiler. Fihi, onun içine, orada ya'rucun. Yükselirler. Miraç kelimesi bu kökten geliyor. Uruç etmek, yükselmek, ya'rucun, yükselirler. Ve Allah-u Teala şunu söylemek istiyor cümlecikler olarak. وَلَوْ فَتَحْنَا, ve biz açsak, aleyhim baben, onlara bir kapı, مِنَسْ سَمَائِ, semadan, فَزَّلُّ ف۪يهِ يَارُجُونَ, böylece oradan yükselmeye devam etseler bile. Bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselmeye devam etseler, çıksalar bile. Uruç etmek, miraç, Allah'a doğru, göklere doğru yükselme olayı. Oradan yükselseler,

Gelseler, çıksalar bile onlar Resul'e iman etmezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların nefslerinde olan bir kibir afetinin sonucudur. Bütün insanlarda mutlaka nefslerinde az veya çok kibir afeti mutlak olarak vardır. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman her devirde aynı olayın tekrar ettiğini, insanlardan az bir kısmın Resul'e inandığını, tabi olduğunu, fakat büyük çoğunluğun inanmadığını, tabi olmadığını görüyoruz. Her devirde aynı olaylar tekrar eder. Öyleyse Resuller konusundaki, kendilerine tabi olunmayan Resuller konusundaki ayetler sadece Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi değildir. Bu ayetler de Hicr suresinin 10, 11 10. ve 11. ayetleri, onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar buyuruyor Allah Teala. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız diyor Allah Teala. Ve evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde, hadi evvelkiler tabi olmadılar ama bugünküler de tabi olmuyor diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde onlar ona, yani Resul'e iman etmezler buyuruyor. Hatta göklerden onlara bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile gene de inanmazlar, ameli olmazlar, iman etmezler diyor Allah-u Teala. Bu böylece Allah-u Teala'nın dizaynı en güzel standartlarda veriliyor. Allah-u Teala doğruları bütün kutsal kitaplarda insanlık tarihi boyunca hep söylemiş. Ama insanlık her zaman büyük kesim olarak, çoğunluk olarak hep Allah'ın söylediklerini reddetmişler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le galu innema sukkiret efsaruna bel nahnu kavmin meshurun. Le elbette, mutlaka kalu dediler. İnnema sadece, ancak, fakat sukkiret döndürüldü, engellendi, bağlandı. Efsaruna gözlerimiz. Bel hayır, aksine nahnu biz kavmin kavmimiz meskurun, büyülenmiş, sihir yapılmış bir kavimiz. Lekalu, mutlaka dediler. İnnemâ sukkiret efsaruna, sadece gözlerimiz bağlandı. Görmemiz, yani görmemiz engellendi, gerçeği göremiyoruz. Bel nahnu kavmin meshurun. Hayır, biz sihredilmiş, büyülenmiş bir kavimiz. Mutlaka, sadece
gözlerimiz bağlandı. Gözlerimizin bağlanması sebebiyle, hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz. Demiş olacaklar, yani diyecekler. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Bu insanların aslında inanmalarına engel olan şey, onların kalplerindeki kibir, inançsızlık. Allah-u Teala diyor ki, onları bir gökten bir kapı açsak, göğe çıksalar, gökteki hakikatleri görseler bile, diyecekler ki, hayır, bize sihir yapıldı. Aslında bunlar yok. Biz o sihir sebebiyle bunların var olduğunu zannediyoruz. Yani her halükarda Allah'ın temel hedeflerini reddetmek konunun hep temelini oluşturacak. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yaparsanız yapın, inanmayan insanları inandıramazsınız. Hicr suresi 16. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Hicr suresinin 16. ayet-i kerimesinde, ve lekad cealna fis semai burucen ve zeyyen naha lin nazirin. Velakat ve andolsun cealna, biz kıldık, yaptık, fi es-semai, semada burucen, burçlar, takım yıldızlar, yıldız kümeleri, ve zeyyennaha, ve onu süsledik, li en nazirin, bakanlar için, nazar edenler için. Ve lekad cealna fis semai burucen, andolsun ki biz semada burçlar yaptık, ve zeyyennaha lin nazirin, ve bakanlar için onu süsledik. Cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun ki biz semada burçlar yaptık ve bakanlar için onu süsledik. Semada burçlar kıldık.

Biliyorsunuz ki gökte burçlar söz konusu. 12 tane burç vücuda getirmiş Allah Teala kılmış göklerde ve ay takvimi bunlara göre tayin eder. Tam bir yıl değil ama bir yıldan 10 gün daha az bir süreç içerisinde ay bütün bu burçlara birer birer ulaşır. 12 tane burcun her birine ve o burçları dolaştıkça aylar birer birer geçer ve 12 burç tamamlandığında da 10 gün eksik olarak bir yıl dolar. Güneş takviminden ay takvimi 10 gün eksiktir. Allah Teala oradaki burçlardan bahsediyor ki bu burçlar ilmin nücumun yani yıldızlarla alakalı ilmin bugün insanlar şeytanla ilişki kurarak bu burçlara bakıp insanların doğum tarihlerine göre değerlendiriyoruz insanları ve zulmani birçok olaylar ortaya koyuyorlar. Burçlarla alakalı yıldız falları açıyorlar. Bunu bir zulmani ilim olarak değerlendiriyorlar. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 17. ayeti kerimesi. Ve Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve hafiz neha min kulli şeytanin recim ve hafiznaha ve onu muhafaza ettik, koruduk min kulli hepsinden şeytanin, şeytanların recimin taşlanmış. Ve hafiznaha ve biz onu muhafaza ettik min kulli şeytanin recim taşlanmış şeytan ların hepsinden. Burada gerçekten recmetme müessesesi hem kovulmayı ifade ediyor hem de taşlanmayı ifade ediyor. İslam'da zinanın belli bir noktası olgunlaşmışsa nikahlı çiftler arasında zina müessesesi vücut bulmuşsa başkalarına nikahlı olan insanlar arasında İslam'daki cezası bunun şer'i ceza taşlanarak öldürülmektir. Ama bunun kaldırıldığı da ifade edilir. Bu konu bizim konumuz değil. Bu konu İslami dizaynla fakih açısından ilgilenenlerin konusu. Ama rejim etmek hem kovmak anlamına geliyor hem de taşlanmak anlamına geliyor. Şeytan Allah Teala'nın ifadesiyle Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dememiz usul haline getirilmiş. Euzu billahi Allah'a sığınırım. Min dendan eşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden kovulmuş şeytandan veya taşlanmış şeytandan, rejim taşlanmaya da açık bir kapı, Allah'a sığınırım. Ve şimdi burada diyor ki
Ve hafıznaha ve biz onu muhafaza ettik. Min külli şeytanın recim. Taşlanmış şeytanların hepsinden. Yani ve biz onu taşlanmış şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Veya kovulmuş şeytanların.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresi 18. ayet-i kerime. İlla menis tera kas sema sema fe etba ahu şihabın mübin. İlla ancak kelimeler, men kim, isteraka hırsızlık yaptı, gaybi bilgileri çalmak istedi, essema duyma, işitme, fe o zaman, etbeahu onu takip etti, şihabın bir şihab, ateş parçası, mübinin açıkça görünen. İlla menis terakas sema, ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, o burçlardaki gaybi bilgileri çalmak istediyse, fe etbeahu şehabin mübin, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Eskiden cinlerin ve şeytanların göğe yükselebildiklerini görüyoruz. Şeytanın aldıkları ilimle bu yükselmeyi gerçekleştiriyorlardı. Ama oradaki gizli ilimleri aşağı indirdikleri için çıkmaları yasaklandı. Ve kim buna cesaret ederse, böyle bir şeyi yapmayı planlar ve gerçekleştirirse, onu bir şihab takip eder ve mutlaka yok eder, yakar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah'ın bir güzelliğini beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda,

Hem dünya saatine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
2: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
3: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
2: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
3: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
1: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
2: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz

0: sallallahu aleyhi ve sellemin hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek mutlaka onu tutan, men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahyolunanın bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun zinetini, süsünü isterse onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin, onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki, ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hassaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, ama ve sağır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim, acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim! Eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum. Ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istesem de, şayet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam, o zaman benim suçum bana ait. Ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız, sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emrimiz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve amenü olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenü olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç, dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut. Ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim acı azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki, o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben, bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum.
Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir, halife kılar. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, en iyi koruyandır. Ve emrimiz geldiği zaman bizden bir rahmetle Hud aleyhisselamı ve amenu olanları onunla beraber kurtardık. Ve onları ağır, çok şiddetli bir azaptan kurtardık. Ve işte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler ve onun resullerine asi oldular, isyan ettiler. Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha, çok kuvvetli, korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjde ile geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı. Ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik, dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu
çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi. Ve daha önceden seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Dedi. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun dediler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler. Ey Lut! Muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşat edensin dediler. Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen
bize karşı üstün değilsin. Ey kavmim, benim rahtım, arkadaşlarım sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, ilmiyle kuşatır. Ey kavmim, yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenu olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Ve biz onu, o günü sayılı belirli bir vadeden, ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir, bedbaht, bir kısmı saittir, mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol
ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki O yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hassasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi.
Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız, sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız! Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, hadi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir? Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve sen de kadın, günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun.
Şehirdeki kadınlar, Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz, dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi ve Yusuf'a, "Onlara, kadınlara çık," dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve "Haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir," dediler. Şöyle dedi: "Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak." Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum." O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi: "Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum." Ve diğeri de şöyle dedi: "Gerçekten ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun, onların tevilini, yorumunu haber ver, anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz." Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o, size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakiliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, "Efendinin yanında beni an, zikret," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi: "Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın." Karma karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz, dediler.
O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi. Ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin. Yusuf, ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve Melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, Ulak, Haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir, ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz mutluluk ve İslam. İslam'la mutluluk arasındaki bağlantı. Sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam mutluluğu yaşamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı

İrşad olduğu zaman, bir başka ifadeyle muhlis olduğu zaman, altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman, yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu, cennet saadetindeki artış, görüyorsunuz ki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar aslında mutlu olduklarını iddia etseler de mutsuzdurlar. Mutluluğun ne olduğu konusunda bir tarif vermek lazım. Bir insan her zaman huzuru yaşıyor. İşte o mutlu insandır. Hangi olay vücuda gelirse o kişinin mutsuzluğunu oluşturamaz. Allah onu mutlaka önler. Dünya saadeti, yani mutluluk adı verilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı bölümde tahakkuk eder. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için mutluluğunun kesintisiz olması gerekir ayrıca. İç dünyanızdaki mutluluk, afetlerle hasletler arasındaki, fazıllar arasındaki, faziletler arasındaki savaşın tamamen faziletler tarafından kazanılmasına bağlıdır. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 faziletlerle ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolarsa, yani afetlerin yerini nurlar alırsa, karanlıkların yerini nurlar alırsa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğun sahibi olur iç dünyasında. Başka insanlarla ilişkilerinde ne zaman bir insan kavgayı bitirirse, başkaları kendisine düşmanca davransa bile o düşmanca davranmazsa, hatta davranamazsa, dış alemde de kavgasını bitirmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın özel nimetlerine muhatap bir kişi olur. Bu da onu Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, konunun aslı budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam eşittir mutluluk. Hangi boyutta İslam'ı yaşayabilirseniz o kadar mutlusunuz. İslam'ın son boyutunda, en üst noktasında iradenizin de Allah'a teslimi vardır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. İlk teslim 22. basamaktadır, ruhunuzun teslimi. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edersiniz. 26. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah Teala teslim alır. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası mutlulukların şahikasıdır. Böyle bir insan mutlaka adın cennetlerine girer. Böyle bir insan mutlaka dünyada da mutlu bir insandır. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunları anlatabilmek, Allah Teala'nın ne kadar büyük bir mutluluğu biliyor musunuz? Sizlerden mutlu olanlar bize hep ulaşıyorlar. Ve de huzurlarını, mutluluklarını dile getiriyorlar.

Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. Mutluluk hepinizin elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yerde. Ama reçeteyi uygulamayan, mutluluk sağlığına kavuşamaz. Öyleyse İslam yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan safhaların hiçbirini yaşamanız mümkün değildir. Cehennemden kurtulmanız da mümkün değildir. Öyleyse biz sizlere İslam'ı sağlık verirken mutluluğunuzun en üst boyutta oluşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şeytanın dostudur. O kişi şeytanın kuludur. O kişi mümin değildir. Nasıl mümin değildir? Cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Zannetmeyin ki her Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer. İnanç bir cennet kazandırıcısı değildir tek başına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a olan imanını Allah'a ispat etmiş olur. Bütün Resullerin görevi bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir ifadesini mutlak olarak kullanmaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye insanları müjdelemesi Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Dünya saatinin yarısında Allah Teala sana garanti ediyor. Üçüncü kat cennetine mi garanti ediyor diye insanları müjdelemesi söz konusu. Bir de onlara ihtar etmesi, onları uyarması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olman hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın başlangıcına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bir sürü beladan kurtuluyor. Bir defa dilemeseydi amelleri boşa gidecekti. Onun amelleri boşa gitmeyecek. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin amelleri boşa gitmediği gibi Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar takva sahibi değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. İşte bu İslam'da mutluluğun başlangıç noktasıdır. Böyle bir olay kişiyi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırmasıyla devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ard arda ihsanlarda bulunur. Onun aslında kör var, kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamına karşı, irşat makamının zatına karşı kör, onu irşat makamı olarak göremeyen, sağır, onun sözlerinin manasına varamayan, dilsiz, onun söylediğini
tekrar edemeyen bir insanken Allah Teala onun gözünü, kulağını ve kalbini irşat makamının sözlerine, onun davranışlarına açar. O zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Ve ondan sonra Allah Teala onun üzerine bir sürü işlev yapar, kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti girer. Sonra kişi huşu sahibi olur, mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat da ulaşmaya başlar. Ve mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olur. Burada bırakmaz Allah Teala kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmak noktasında bırakmaz. O kişinin mutlaka mürşidini istemesini Allah temin eder. Ve kişi mürşidini isteyince Allah o kişiye mürşidini göstermekle kalmaz, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cennet ve tabiyete kadar aldığı 12 tane ihsana 7 tane de nimet ilave edilmesini sağlar. Ve kişi bu noktaya kadar dünya mutluluğu konusunda pek bir şeyin sahibi değildir ama cennetin ikinci katına sahip olmuştur mürşidine ulaştığı zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaşıp tabiiyetinde 7 tane nimet alır Allah Teala'dan, 12 tane ihsan alıp İhsanla yaptığı tabiyetinin arkasından 7 tane de nimet alır. Bu aldığı nimetlerle o kişi artık kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olmuştur. Günahları sevaba çevrilmiştir. Onun kazancı artık 1'e 10 değildir. 1'e 100'den başlar. Ruhu gök katlarında yükselecektir. Yükseldikçe birinci katta 1'e 100 olan Allah Teala'nın verdiği nimet ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ve kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişi mi ulaştırmıştır? Hayır, kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara buraya kadarını garanti ediyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir defa mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiiyette ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğu henüz mutlu bir hayat sayılmaz. Ama Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu tecelli o kişiyle şeytan arasına bir engel koyar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Allah'ın yolundan onu ayırması mümkün değildir. Şeytan tesirsizdir. İşte ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi
üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde bu kişinin nefsinin kalbinde önemli değişiklikler olmuştur. Ne olmuştur? Kişi zikir yapmaya başlamıştır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Bu yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Allah Teala hem rahmetle fazla gönderir hem de rahmetle salavat gönderir. Bu gelen nurlardan fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Bunun manası %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbindeki yer adım adım Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkları için oradan çıkmaları da mümkün değildir. Bu sebeple kalbe geri dönmek isteyen karanlıklar aslında zulmani kapı açılınca tekrar kalbe girmek için imkan sahibidir. Ama iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayan fazıların bulunduğu yere geldiği zaman orasını işgal edemeyeceğini görür. Çünkü orası artık fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Ve fazılların her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesinde %7 fazıl birikimi temel faktördür. %7 fazıl birikimi olmadıkça ruh bir kat yukarı yükselemez Allah'ın yolunda. Ruhu Allah'a ulaşan bir insanın nefsinin kalbi bu sebeple 7 katta %49 nurla dolmuştur. 2'de başlangıçta kalbine giren bu %49 fazlın ötesinde %2'den rahmet nuru oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu ne ifade eder? O kişinin dünya saadetinin %51'e ulaşacağını ifade eder. O kişi bu noktadayken daha öteye geçebilmesi için zikrini arttırmak mecburiyetindedir. Arttırabilirse fizik vücudunun teslimine kadar olan devreyi de aşacaktır. Evvela zikri günün yarısını aşacaktır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi gerçekleşecektir. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bunun daha ötesinde nefsin teslimi gelecektir. Ama bu noktaya kadar olaya baktığımız zaman Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyayız. Yani Allah Teala bu konuda bir garanti veriyor biz insanlara. Nedir o garanti? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bizler üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi olabiliriz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek. Bizim tarafımızdaki iş sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer biz bu dileğin sahibi isek, o zaman mutlaka Allah Teala bizlere bir nimette bulunacaktır. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Böylece 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi oluyoruz. Allah'tan
12 tane ihsan aldığımız zaman 14. basamaktayız. 14. basamakta 7 tane de nimet alırız. Ruhumuz hala bizdedir. Ve mürşidimize tabiiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada bizim zikrimize paralel olarak ruhumuz diğer ruhlarla beraber Allah'ın katına kadar, 7. kata kadar adım adım yükselecektir. 7 kademede nefsimizin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruhumuz diğer çıkanlarla beraber bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata ulaşarak 7. gök katına ulaşacak. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı vardır. Allah zattır. Yaratık değildir, yaratandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. O hep vardı. Ezeli ve ebedidir. Biz insanlar bir gün öleceğiz. Cennete girdik veya cehenneme girdik. Cennet ve cehennem de bilmiyoruz kaç milyon yıl sonra. Ama mutlaka cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve içindeki insanlarla beraber cennet ve cehennem de enerji haline tekrar dönüşecektir. İnsanlar da enerji haline dönüşeceklerdir. Nasıl başlangıçta Allah Teala sadece o varsa tekrar o kalacaktır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Buradaki Zülcelal Celal sahibi, yani insanları cezalandıran vel ikram ve ikram sahibi, insanları mükafatlandıran o yalnız kalacaktır ifadesi. Zülcelal kelimesiyle Allah Teala cehenneme attı insanları. Vel ikram ifadesiyle cennete ulaştırdığı insanların cezalandırılmasını ve mükafatlandırılmasını kastediyor. Ve diyor ki bunlardan sonra sadece Allah'ın zatı kalacaktır. Her şey fani olacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir bütünü görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar hepimiz garanti altındayız. Biz ulaştırmıyoruz. Hayır, Allah ulaştırıyor. Namazı sevmeyen bir insana Allah Teala namazı sevdiriyor. Oruçtan rahatsız olan bir insana Allah Teala rahatsızlıklarını alıp orucu sevdiriyor. Zikri sevmeyen bir insana zikri sevdiriyor. Bütün eksikliklerimiz, hatalarımız Allah Teala tarafından düzeltilip birinci teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimini mutlaka gerçekleştirmeyi başaracağımız bir ortamı Allah Teala hepimizin etrafında, bütün insanların etrafında mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala tarafından garanti edilen bu husus, o kişi tarafından en güzele dönük bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler oradadır.
Allah'ın katındadır. Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiye dünya saadetinin de yarısını teslim etmiş oluyor. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Yok olduğuna göre her 24 saatlik zaman parçasının yarısından fazlasını bu kişi mutlu olarak yaşar. Yarısından daha azı onun mutsuzluğunu oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki İslam'la mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu nokta yolun sadece yarısıdır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani onu Allah'ın evliyası her halükarda mutlaka yapar, ermiş evliya. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın mutlak olarak gerçekleştirdiği bir husustur. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Dileyin ki Allah sizi de katına alsın. O mutluluk kervanına siz de katılın. Bütün yollar açık, bütün kapılar açık. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ha, bizden başka kimse söylemiyor mu? Tabii söylemiyor. Onlar bilmiyorlar. İşte herkesin inanamadığı zaten bu nokta. Şimdi bir adam düşünün sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okuyamaz. Arapçayı bilmez. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla ve ruhuyla bilir. Bu ne periz, bu ne lanet uçsuz diyeceksiniz şimdi. Evet, ama gerçek aynen böyle. Hiç dinden habersiz büyüyen, hatta solcu olan, solculuk materyalizmin en üst noktası, komünist olmak. Hadi az komünist diyelim, daha çok sosyalist, ama böyle birisiydik biz. Herkes bilir. Vakıflar Bankası müfettişiyken de, müdürüyken de en soldaki kişi bizdik. Ama sonra ne oldu? Sonra Allah Teala bizi yoluna kabul buyurdu. Üstelik bizim bir talebimiz de olmadı doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim başlangıçta. O bizi seçmiş. Ama sonra Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan biri olarak şu anda karşınıza çıkmayı Allah Teala nasip kıldı. Bizi mürşidimiz eğitmedi sevgili kardeşlerim. Herkes bilir. Bizi eğitenin mürşidimiz olmadığını, Allah olduğunu. Mürşidimizin birçok sohbetini dinleyip de hedefe ulaşmadık. Hiç ondan sohbet dinlemek imkanı bulamadık. Zaten birkaç defa gidebildik yanına. Ama sevgili kardeşlerim, Allah bizi seçti. Bize öğretti bu ilmi. Bizim Allah'tan öğrendiğimiz ilmi tahkik edenler bu tahkiki Kur'an'dan yapmak mecburiyetindeler. O zaman neden Allah'ın bir ümmiyi seçtiğini, Arapçayı konuşamayan, eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan bir insanı niçin seçtiğini o zaman anlayacaksınız. Çünkü eğer biz İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık, şimdi o bütün din adamları gibi İslam'ın beş şartının insanı
cennete ulaştıracağını zannederdik. Bütün o din adamları gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan kişinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini zannederdik. Ve o din adamları gibi ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin insanı cennete ulaştıran gerçek alimler olduğunu zannedenlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi bizde yok. O ilmi, onların okullarda öğrendiği ilmi hiç almadık. Bunun için Allah-u Teala bir binayı yıkıp da yerine bir yeni yapı inşa etmedi bizde. Mevcut olmayan bir bina. Hiçbir şey yok. Bir boş tarlayız biz. Allah-u Teala bizi seçtiği zaman. Din adına hiçbir şey bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, din adına hiçbir bilginin sahibi olmayan, bunu öğrenmeye lüzum da hissetmeyen bir zavallıydık. Ama o bizi seçti. Ve bugüne kadar bizi o inşa etti. Bugün din alanında insanların Kur'an'ı öğrenmelerini temin edecek olan en üst noktadaki kişi biziz. Hiçbir bilgimiz olmadan bu yola girdik ve bugün hazırladığımız süreçte Kur'an'ın 19 ciltten oluşan Kur'an'ın 17 cildinin hazırlıkları, lafzı tamamlanmıştır. Ama baskı henüz 11. cildi, 10. cildi tamamlayabildik. 11. cildin basılması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek senenin sonuna kadar bu Kur'an mealleri 19 cildi tamamlayacak. 19 ciltte İmam İskender Ali Mir. 19 ciltlik bir Kur'an'ı, Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı bütün dünyanın hizmetine sunacağım. Bu bir oyun değildir. Bu ilimdir. Biz ilmin sahibi değiliz. Sadece Allah'ın bir aynasıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. İlmin sahibi Allah'tır ve bizi o ilimle teçhiz etti. Biz hiçbir zaman ilmin sahibi olmadık. Ondan öğrendiğimizi Kur'an'a aktartan da O'dur. Bizde akseder. Sevgili kardeşlerim, İşte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler yarıya kadar azaldığı için dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. Ama üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hiçbir şey karşılığı bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala da size bunu verdi. Bu kadarla yetineyim derseniz yapabilirsiniz. Ama zikrinizi en az o seviyede korumak mecburiyetindesiniz. Yoksa düşersiniz. Düşersiniz, hidayetten tekrar dalalete düşersiniz. Bu bir uyarıdır. Eğer zikrinizi en az aynı seviyede devam ettirirseniz, üçüncü kat cennet hep ömür boyunca sizin olur. Dünya mutluluğunuzda yarıya kadar bir mutluluk olarak hep sizi kucaklar. Peki yolunuza devam ederseniz ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar günün yarısını açtıktan sonra zikriniz, yani zahit olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. İşte o zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın size ne kadar büyük yardımlar ettiğini o zaman da görürsünüz.
Bilirsiniz ki onun yardımı olmasaydı siz asla bunu gerçekleştiremezdiniz. Fizik vücudunuzun teslimi sizin dünya saadetinizi %80'in ötesine çıkarır. Cennet saadetiniz de artık 4. kat cennettir. Sonra zikrinizin daimi zikre ulaştırılması söz konusudur. Ulul erbab olursunuz. Allah Teala ulul erbabın tarifini yapıyor. Li ulul erbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ala cunubihim. O ulul erbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir nefsinizin kalbinde her an zikir olduğu için, her an Allah'ın katına rahmetle, fazla rahmetle, salavat indiği için nurların azalmasını kesinlikle mümkün kılmaz. Kesinlikle önler. Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı inmektedir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki nurların azalması hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip yeniden yerleşmesi de bu sebebe dayalı olarak mümkün değildir. Ve ulul-elbab makamında size yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ne zaman göklerin birinci katını görürseniz bilin ki artık siz İhlas makamındasınız. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir. İhlas makamı devam eder. Yedinci katın Sittetül Müntehası da gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz İhlas makamının tamamlandığı noktada. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar mı Allah Teala sizi? Hayır, bu noktada değil. Ama bu nokta göklerin melekûtunun tamamlandığı yerdir. Göremediğiniz sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Ama Sittet-i Müntaha varlıklar aleminin en üst noktasını gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeniz İhlas makamının en son noktasıdır. Buradan Salah makamına geçersiniz. Orada Allah-u Teala önce günahlarınızı örter. Böylece bütün günahlarınız örtülmüş olur. Sonra size Salah nuru verir. Sonra sizin günahlarınızı bir de sevaba çevirir. Sonra da son teslimini gerçekleştirir, iradenizle teslim alır. Bunlar Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ifade eder. İradenizi Allah'a teslim edince Allah-u Teala'nın yapacağı bir tek şey vardır. Size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. İşte böylece 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim eden bir Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olursunuz. Bu kademelerin hepsini bütün boyutlarıyla en üst boyutlarında yaşamış birisi konuşuyor. Allah'ın yaşattığı birisi konuşuyor. Bize ait olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Biz hala bir ümmiyiz. Hala Kur'an-ı Kerim'in harfleri tam olarak yerine oturmuş değildir bizim için.
Öyleyse şunu kesin olarak bilelim. Din mutluluktur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. İrşad makamının sahipleri, irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar bu dünyadaki en büyük mutlulukların sahipleridir. Sadece nefsleri tezkiye ve tasfiye olmamıştır. Onun ötesinde 19 mertebede, yerlerin melekutunda 7 mertebe, göklerin melekutunda 7 mertebe, 14. Salah makamında da 5 mertebe, 21 mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuştur. Sahabenin hepsi bunların hepsini yaşadılar ve hepsi irşada memur ve mezun kılındılar ve tabi'in onlara tabi oldu. Daha sonra da tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki burada mutluluğun en üst boyutu vardır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka 19 mertebede kalbi müzeyyen olmuştur. İç dünyasında tam bir mutluluk hüküm sürer kişinin. Neden? Afetler mevcut değildir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi de %100, %2 rahmet, %98 de fazıl olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Sadece Allah'ın emirleri yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır kişi. Bu ise sonsuz mutluluğun en sağlam anahtarıdır. Sonra bu kişi dış aleminde kavgayı bitirmiştir. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. O bütün insanlara sadece dosttur. Herkes için onların kurtuluşu konusunda dua eder. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkiler kalıyor geriye. O ilişkilerde de sadece bu dünyada değil, bütün kainatta yaşayanların arasında en üst noktada olan kişi odur, zamanın imamı olan kişidir. Allah ile olan ilişkilerinde en büyük mutluluğu yaşayan her devirde daima devrin imamlarıdır. Yani her devirdeki huzur namazının imamı mutlaka yaşayanlardan biri olmak mecburiyetinde. Bu sebeple o kişi, bu seviyenin sahibi olan kişi huzur namazının imamlığı görevini derifte etmiştir. Bu bir zarurettir, mecburiyettir. Bulunduğu makamın gereği olduğu için. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte aranızdan öleleri vardır ki nefslerindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmışlardır. Dünyada böyle insanlar var. Başardıkları için de iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavga bittiği için, nefslerinin bütün afetleri yok olduğu cihetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikleri, yasak ettiklerini yapmadıkları için bir sonsuz mutluluğu yaşarlar. Allah ile olan ilişkilerinde, başka insanlarla ilişkilerinde mutludurlar. Hiç kimse hakkında negatif bir düşüncenin sahipleri değillerdir.
İnsanlar yanlış yapabilirler ama sonuç onlarla Allah arasındadır. Allah ile olan ilişkilerinde ise mutlaka en üst boyutta olanlar, mutluluğu en üst boyutta yaşayanlar gene dört teslimi de gerçekleştirenlerdir. Nefs, fizik vücut, ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin dini bu üst boyutlarda yaşamanızı ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, bu kadar büyük bir zevk, hayatta nasıl yaşanırmış bunu hepinizin yaşamasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: Fatih.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Es-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlillâh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serimin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an'ı öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar

zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin, Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın, kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri İki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvuf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak

yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasında içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır.
Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde
bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş.
bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı, Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek,
fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz, silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si.
Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuğafune su'el hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir ibtigae ve çe rabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki
bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi
tabi olmuşlar.